ülke popüler müziğinde 60'larda esmeye başlayan Erol Büyükburç rüzgarı 70'lerde de etkisini koruyordu. 1976 yılında Erol Büyükburç yeni uzunçalarıyla bir kez daha dinleyici karşısına çıkmıştı.

yıllarda plaklarını pikaplarımızdan düşürmediğimiz sanatçıları ekranda kanlı canlı izlemek paha biçilmez bir keyifti. Siyah Beyaz'da şimdi sırada 1976 yılının en popüler türkülerinden biriyle Yıldıray Çınar var.

Televizyon gelene kadar evlerin baş köşelerinde radyolar dururdu. Radyoda en güzel Türk müziği eserlerini, türküleri, aranjman şarkıları dinlemek mümkündü. Sonra televizyonla tanıştık. O çok sevdiğimiz sesler, o çok sevdiğimiz şarkılarıyla bu defa görüntülü olarak konuk oldular evlerimize. Böylece radyodan seslerine aşina olduklarımızın yüzlerini de tanımaya başladık birer birer. Bedia Akartürk de bunlardan biriydi.

TRT Televizyonu 31 Ocak 1968'de ilk deneme yayınını yapmış, geçen yıllar içinde televizyon yayıncılığında uzun bir yol kat edilmişti. 1976 yılında televizyon artık diziler, belgeseller ve haber programlarıyla izleyiciyi ekran başına çekiyor. Eğlence programları da ekranın vazgeçilmezleri arasındaydı. İşte Kıbrıs'ta çekilmiş bir eğlence programında Esmeray Girne

0: yüzüne hasret.
1: Siyah Beyaz'da bugün 1976 yılının sevilen şarkılarını dinliyor, izliyoruz. Şimdi sırada Esin Afşar var. Sanat.

Telaşlandın mı yoksa? Aynalara bakma. Boş ver. Aynalar yalan söyler. Ya seyirciler?

tıpkı Esin Afşar gibi Hümeyra da ilk plaklarında Anadolu pop türünde şarkılar söylemiş, sonrasında aranjman denemeleri de yapmıştı. İşte o denemelerden biriyle Hümeyra ekranlarında.

O yıllarda bayramlar, yılbaşı günleri gibi özel günlerde TRT'de özel eğlence programları ekrana gelirdi. Bu programlara zaman zaman ekranda çok sık göremediğimiz isimler de katılırdı. 1978'i 1979'a bağlayan yılbaşı gecesinde televizyon ekranında işte böyle farklı bir konuk vardı. İlk kez 1974'te Yaşadığımız Günler programıyla ekranda görünen Orhan Gencebay, 1979'un ilk dakikalarında ikinci kez sevenlerinin karşısına çıkıyordu. Görüntü 1978 yılından ama şarkı 1976 yılına ait. Orhan Gencebay sizlerle.

Dabarabirararam, gel otur çakıllara, seninle konuşacağız. Eğer baban vermezse dağlara kaçacağız. Efulim, gel otur oraları, oy farozda farozda. Kaçamayan kızları kuruturlar çirozda. Sevdalı uşak olsam, belune kuşak olsam, okşarken yanağını gülden.

0: Zigana'ya çıkarken Hamsiköy var sanırım.
1: Evet,
0: ben
1: tabii evet.
0: Rizeliyim. Bu bölgeleri, Trabzon bölgesini çok iyi bilmiyorum. Sen Trabzon olarak daha iyi biliyorsun ama
1: evet, şimdi
0: bildiğim kadarıyla Zigana'dan önce bir Hamsiköy var. Sütlacı da meşhurmuş oranın.
1: Çok. Hamsiköy sütlacı zaten dünyayı ün salmış. Hatta şöyle hani Trabzon'dan Gümüşhane'ye giderken solda, Gümüşhane'den Trabzon'a gelirken sağda kalıyor Hamsiköy.
0: Bildiğim kadarıyla Zigana tam sınır bir yer. Gümüşhane, Trabzon arası. Hani orada İpek Yolu ya da ticaret yolu mu deniyor? Böyle bir yol
1: eski,
0: var.
1: Eski İpek Yolu. Aynen. Kafkaslara, İran'a açılan bir geçit aslında Zigana geçidi. Tam Zigana Dağı'nın belirli bir bölgesi. Gümüşhane Torul'a bağlı. Bir bölgesi de Trabzon'a bağlı. Tam ortada kalmış. Daha önce Anzer Yaylası'nda da bulunduk ya, hem Trabzon'a, Erzurum'a, Bayburt'a böyle komşuydu, sınır bir yaylaydı. Zigana Dağı da aslında bunu bir örnek. Hem Gümüşhane'ye hem de Trabzon'u böyle komşu olan dağlarımızdan bir tanesi.
0: Merve'cim, Trabzon olarak Zigana hakkında verdiğim bu muhteşem bilgi için teşekkür ederiz. Ben de aydınlanmış oldum. Şimdi hiç vakit kaybetmeden Zigana'ya doğru gidip müzisyen dostlarımızla güzel türkülerimizi seslendirelim.
1: Hadi bakalım. Zigana'nın eteklerinde yer yer çam ormanları, yer yerde ledinler var. Dört mevsim çok başka görsel şölen sunuyor. Her mevsimde böyle gelmeyi özellikle tercih ederim memleketimin bu bölgesine.
0: Merve'cim, sürekli ledin ormanlarından, işte doğal manzaradan bahsettik ama karnın acıkmamış gibi sanki senin. Zigana'da ne yenir, nedir, hani karnımız acıktığı zaman nereye gitmemiz lazım?
1: Ya Zigana deyince aslında benim aklıma ilk gelen şey Hamsiköy sütlacı oluyor ama tabii ki bu tatlı yemek üstüne benim için başlı başına bir yemek olarak geçebilir aslında, tatlı bile olsa. Ama birçok tesis var, farklı alternatifler var. Bu arada işte konaklamak için de tesisler var, yani hani kayakta yapıldığı için kış döneminde de yaz döneminde de yılın her mevsime hizmet sunan tesisler de bulunuyor. Bu anlamda farklı farklı alternatifler var. Giden aç kalmayacak, merak etme, biz de aç kalmayacağız.
0: Sonra müzisyen dostlarımız demesin ya, buraya getirdiniz bizi hiçbir şey yedirmediniz. Bence ya, onlara bir sürpriz yapalım. Zigana'nın leziz yöre yemeklerinden tattıralım.
1: Bence onlar Hamsiköy sütlacını gördükleri
0: yemiş midir şimdiye kadar?
1: Tattıkları zaman zaten olayı bitirecekler yani.

0: Evet efendim. Bugün de Trabzon'dan, Zigara Dağı'nın eteklerinden veda ediyoruz sizlere. Hamsiköy'deyiz. Yine birbirinden güzel yöre Türklerine sizlerle beraber olduk. Güneşli bir günle başladık ama günü burada bitirdik. Maceramıza ortak olmaya devam edin. Kendinize çok iyi bakın.
1: Hoşçakalın.

müzik yolculuğumuza Sezen Aksu'yla başlayacağız. O güzel bestelerini, sözlerini, o güzel duygularını ifade ettiği eserleri hep birlikte çalıp söyleyeceğiz.

0: Uğraştan bizlerle.
1: Kara gümrük yanıyor, polis beni arıyor. Kara gümrük yanıyor, herkes benden biliyor.
2: Bizim matematiğimiz zayıftır. Mesela ticaretimiz zayıftır. Ama bir takım duygusal yeteneklerimiz, sezilerimiz daha iyidir, daha ön plandadır.
0: Tazıyla, sözüyle çok müthiş bir müzisyen olan sevgili Dilan Alçay bizimle. Konservatuar mezunuyum. İşte yüksek lisans tamamlamış böyle. Ayrıca müzik öğretmenliği yapıyorum. Yaktım, yandırdın beni,
3: sandım, aldattın beni. Irmak Arıcı'yla dünden bugüne bu akşam TRT Müzik'te.

0: Bu yukarı Fırat bölgesine ait bir eser tabii bu eser. İşte Urfa'da filan ve o bölgede çok fazla icra edilen bir eser. Ama işte bu yukarı Fırat Havzası gerçekten çok fazla böyle himaye edilmiş. Ta Osmanlı dönemlerinden kalan böyle bir himaye yurdu orası. Bir koridor
1: Evet.
0: başladığınız zaman bir kültürel şey var, bir ağırlığı var, bir gideri var yani oranın, o bölgenin. Fırat'la alakalı epeyce türküler yakılmış yani.
1: Ya.
0: Fırat'a ait çok güzel türküler var.
1: Bu da en
0: O da
1: güzellerinden bir
0: onlardan bir
1: tanesi,
0: tanesi,
1: değil mi?
0: evet.
1: Özbek Hoca zannederim
0: Özbek Hoca, evet.
1: derliyor.
0: Allah
1: Aynısının
0: selamet
1: hocam
0: versin.
1: malumunuz bir de kaynağın bir versiyonu var.
0: Tabii. Burada tabii Fırat'ın benzer işte bölgesel çok fazla şeyleri var. Yani çeşitlemeleri var. Çok güzel türküleri var. O da bunlardan bir tanesi. Hafız Saadettin Kaynak Mardin'de askerlik yapmış o
1: Evet.
0: bölgede. O bölgeyi taramış ve görmüş, tanımış. Yani oranın o kültürel yapısını keşfetmiş.
1: Evet. Belki bilinmiyordu çoğu ve hepsi yani bütün ne varsa orada heybesine koyup
0: Keşfet.
1: İstanbul'a getirdi.
0: Yani bilemiyoruz onu
1: Evet.
0: tabii ama yani
1: Evet.
0: ben onun bestekarlığından asla şüphe etmem.
1: Estağfurullah tabii.
0: Öyle bir şeye
1: Mesele o
0: haddim
1: değil.
0: bile değil
1: Evet.
0: ama o duyum işte önemli.
1: Ya.
0: Yani oradaki o giderleri keşfetmiş olması,
1: Tabii.
0: oradaki o üslubu
1: Melodik
0: keşfetmiş
1: yapıyı.
0: olması, tabii
1: Evet.
0: melodik yapıyı keşfetmiş olması onun için çok büyük bir kazanç yani.
1: Ya.
0: Ona şükranlarımızı sunuyoruz. Yani böyle bir
1: Kesinlikle.
0: eserleri taşıdığı için, yaptığı
1: Ya,
0: için
1: ya.
0: o başka bir şey. Ama insan işte dediğimiz gibi daha önce de konuştuk. Bir bestekar ruhunda olan bir insanın gittiği bölgelerden algısı
1: Tabii.
0: mutlaka vardır.
1: Beslenecek
0: Mutlaka
1: hocam.
0: almıştır.
1: Beslenmeden
0: Evet,
1: olur mu?
0: tabii.
1: Ya.
0: Öyle bir hal mutlaka yaşamıştır hoca.
1: Tabii.
0: Allah rahmet eylesin ama çok kıymetli. Yani bizim için de Saadettin Kaynak çok kıymetlidir. Yani o bölge için
1: Evet.
0: onun her eserine
1: İyi ki
0: insanlar hayranlıkla,
1: askerliği orada
0: keyifle
1: yapmış
0: tabii,
1: diyorsunuz yani o
0: keyifle.
1: tarafta.
0: Ama bölge taramaları da var işte. Mesela Mardin'de askerlik yapıyor ama işte Diyarbakır'a
1: Diyarbakır
0: geliyor,
1: tabii,
0: belki
1: Elazığ
0: Harput'a gelmiştir
1: tabii.
0: veya diğer Antep'e, oraya buraya
1: Muhakkak.
0: derken o bölgelerde Allahu alem
1: Eyvallah.
0: bir teşhiki mesaisi olmuş ki
1: Boş durmamış mübarek
0: yani
1: ya.
0: evet dolmuş.
1: Ya.
0: Sinesini doldurmuş yani.
1: Müthiş,
0: Evet,
1: müthiş.
0: evet. Şimdi sıra geldi benim hocama. Allah rahmet eylesin.
1: Ya,
0: Enver Demirbağ.
1: ya.
0: Enver
1: Ondan
0: Demirbağ.
1: çok bahsetmeniz lazım efendim. Biz
0: Evet,
1: dinlemek
0: inşallah.
1: istiyoruz.
0: Evet,
1: Evet.
0: bahsedelim. Ama önce ondan Harput Divanı dinleyelim.
1: Dinleyelim.
0: Evet.

0: Ömer Demirbağ.
1: Evet, hocanız.
0: Evet, Allah rahmet eylesin.
1: Amin.
0: 17 yıl Ankara'da o süre içerisinde sürekli işte o bölgeye ait kendi dağarcığında kendi öğrenmiş olduğu bütün eserleri
1: Radyoya aktardı.
0: kendisinden de derleme imkanım oldu.
1: Eyvallah.
0: Allah rahmet eylesin. Ama ben onun kişiliği hakkında biraz konuşmak isterim. Yani bir eğitime müstahak olmayan bir insanın bu kadar bir kabiliyete haiz olması akıl alacak iş değil yani. Şimdi Enver Demirbağ yakınları tarafından işte o dönemin beyleri tarafından işte Ali Bey diye bilinen bir zat-ı muhteremin destekleriyle bunlar bütün külliyatı ezberlemişler. Bir hoca tutuyorlar bunlara. Sesleri var. İki kardeşler. Biri Paşa Demirbağ, biri Enver Demirbağ. Bunlar gece gündüz meşk ortamında öyle sürekli işte hep bahsettiğimiz o hanende geleneği usulü, işte ustanın yapmış olduğu, ustanın tertip etmiş olduğu tavsiyelerine uyarak Kıvanç'la hafız denilen bir hafızdan bütün o külliyatı meşk etmişler. Yani daha sonra Hafız Osman Bey diye bilinen Harput'un çok önemli, mümtaz bir kişiliği olan o şahsın alınmış bütün makara bantlarını da dinleyerek tekrar eski dinledikleriyle mukayese ederek işi tasih etmişler.
1: Ya.
0: Bütün külliyat ezberindeydi yani. Rast gazelden ya bütün makamların mutlaka bir gazeli
1: Gazeli
0: vardır. Ya bütün bu gazellerle beraber türküleri, hoyratları bunların hepsi bir terkiptir.
1: ya.
0: Yani
1: Çok büyük bir hizmet hocam.
0: tabii
1: Nedir bu?
0: bu terkipler içerisinde yani bilmediği, okumadığı, okuyamadığı bir tane eser yoktur.
1: Ya.
0: Böyle bir kabiliyet. Onu bırak bir de İstanbul şarkılarına, İstanbul gazellerine olan maharetini sana anlatsam inanamaz. Eseri bir defa dinlerdi.
1: Celal Güzel ses gibi. O da
0: Evet,
1: çok
0: bir
1: güzel.
0: defa dinler, o
1: İstanbul
0: eseri
1: Gazelleri.
0: hemen hıfzeder. Biz mesela birçok şarkıyı ben ondan öğrenmişimdir. Yani
1: Aynen bu şekliyle okunuyor değil mi hocam? Mesela şimdi bunu siz okusanız
0: evet,
1: aynen bu şekilde
0: tabii
1: okuyorsunuz.
0: mecbur.
1: Ya.
0: Yani hiç bu kural değişmez. Çünkü bu başka bir muhafazakarlık.
1: Evet.
0: Bunu değiştiremezsin. Ta Artukoğullarından bugüne kadar intikal edip gelmiş bir yapı bu. Yani burada hiçbir şekilde eserin kendisini değiştirme şansın yoktur.
1: Ya
0: Hiçbir
1: çok
0: şekilde.
1: enteresan.
0: Ne çalımında, ne saz bahsinde, ne de okuma biçiminde değiştiremezsin. Yani böyle bir şansın yoktur. Onu o terkibi baştan sona kadar adam akıllı ya ezberleyeceksin, öğreneceksin, okuyacaksın.

0: veya okumayacaksın.
1: Evet. Arada ben böyle okudum falan
0: Yo,
1: yok
0: öyle
1: burada.
0: keyfe
1: Evet,
0: keder
1: bu
0: yap, bir
1: başka bir
0: şey
1: şey.
0: yapamazsın. Hayır, asla öyle bir
1: Evet.
0: şey yok. Böyle bir şey asla müsaade etmezlerdi. Ve de
1: Evet.
0: çok büyük tenkit, büyük bir sıkıntı.

0: onun yılında da Hakk'ın rahmetine kavuştu. Evet. Allah rahmet eylesin.
1: Amin efendim.
0: Çok meziyetli, çok vasıflı bir sesti. Mesela Münir Bey'in okumuş olduğu Aheste Küreklerini sana yemin ediyorum ki bir Hakk'ın noktasına kadar okur.
1: Tabii. Aynı
0: Hiç
1: şekilde.
0: Eksiksiz, evet.
1: Ya.
0: Hafız Burhan'ın gazellerini. Yani bütün onları kusursuz okurdu.
1: Ya. O
0: Ve
1: tarafa da uzak kalmamış
0: ya,
1: yani.
0: ama işte
1: Ya.
0: İstanbul ve hemdem olmuşlar, gelmişler İstanbul'da o zaman.
1: Ya.
0: İşte bakın, Safiye Ayla'yla oturmuşlar, Müzeyyen Hanım'la oturmuşlar. Müzeyyen Hanım çok yalvarmış
1: Evet.
0: Emir abiye.
1: Evet ya,
0: Ne olur işte
1: bahsetmiştiniz.
0: İstanbul'u terk etme. Burada işte
1: Burada kal.
0: gel benim gazinomda program yap falan diye çok ısrar etmiş. Ama varlık sahibi oldukları için de bu işe çok fazla böyle meyletmemişler. Yani
1: Evet.
0: sıkıntıya sokmamışlar kendilerini. Eğer
1: Ya.
0: İstanbul'da yaşamış olsaydı
1: Ya.
0: döneminde, ben bugün başka bir şey konuşuyor
1: Tabii.
0: olurduk yani.
1: Yani şimdi bu kayıt malumunuz hani ev
0: Tabii
1: ortamında
0: tabii bu
1: yapılmış bir
0: stüdyo kaydı
1: kayıt.
0: değil.
1: Bir
0: Bu
1: düşünsenize
0: bir
1: böyle bir kaydın
0: tabii.
1: doğru bir ortamda
0: Tabii
1: yapıldığını,
0: tabii.
1: yani müzik
0: Tabii.
1: açısından, kalite açısından
0: Tabii.
1: bambaşka bir şey olurdu.
0: Evet, Allah
1: Yerleri.
0: rahmet eylesin.
1: Amin efendim.
0: Feryat ediyor bir gül için bülbülü şeyda. Münir Nurettin Selçuk.
1: Okuyor değil mi?
0: Evet.
1: Elazığ'dan İstanbul'a gelelim.
0: Evet.

0: Hükmü icra ediyor işte
1: Sen
0: kanun.
1: ne yaparsan yap,
0: Tabii.
1: kanunu icra,
0: Muhabbet.
1: hükmünü icra ediyor.
0: Evet. Bunun tabii Hafız Kemal'in gazeli de var aynı
1: Evet,
0: sözlerle.
1: aynı
0: Aynı
1: sözleri
0: sözlerle
1: gazeliyim.
0: okumuş olduğu gazeli de var. O da çok mükemmel, o da çok güzel. Bu da Hüseyin'i bir eser efendim. Bu eser tabii Mehmet Emin Çakıroğlu, müzik Sufi Ziya
1: Klasik ekolün son
0: Özbekkan.
1: bestecilerinden
0: Evet,
1: yani.
0: bunlar bestelenmiş. Şimdi değerli kardeşim, gene bizde emeği olan ve camiye çok büyük hizmeti olan, bizim geleneksel müziğimize gerçekten çok farklı bir anlayış, çok farklı bir çeşitlilik getiren, icra biçiminde, saz çeşitliliği bakımından çok büyük, büyük katkılar olan çok büyük bir hoca. Mehmet Özbek Hoca.
1: Ya.
0: Kendisine sağlık, sıhhat, afiyet diliyorum buradan.
1: Amin efendim.
0: Yani

0: bizim o şark üslubunu, o şarkın bütün geleneklerini yapmış olduğu programlarla da duyuran, bu insanlara tanıtan hoca çok büyük emek vermiştir bizim bu camiamıza. Yani Türk geleneksel müziğimiz için halk müziğine olan katkısı gerçekten çok fazladır.
1: Ya.
0: Çok fazla derlemeleri vardır. Gene o gayretleri içerisinde kendisinin fehmettiği Ziya Paşa'ya ait bir sözü, makam Urfa diye bilinen, bütün Arabistan coğrafyasında Urfa makamı
1: Urfa
0: diye
1: makamı.
0: bilinen, Urfa makamı diye geçen, ismiyle müsemma olan bir eseri uyarlamış hoca. Ziya Paşa'nın sözüyle bir divan oluşturmuş hoca.
1: Urfa
0: Urfa
1: Divanı.
0: Divanı.
1: Mehmet Hoca aynı zamanda benim de hocamın, Vefik Ataç, siz de iyi tanırsınız,
0: Evet, iyi
1: Stanbul'u,
0: tanırım.
1: Urfalı
0: Tabii,
1: Duru'da.
0: evet.
1: Onun çok yakın arkadaşı. Onun sayesinde onun bir anma töreninde, Vefik amcanın, hocamın vefat için bir anma töreninde onun eserlerini okuduğumuzda kendisi de şereflendirip Vefik Ataç'ın bir eserini okumuştu. Orada elini öpmek nasip
0: Ha,
1: olmuştu.
0: maşallah, ne güzel.
1: Çok kıymetli
0: Evet,
1: bir insan,
0: çok
1: çok
0: çok çok
1: önemli bir
0: emektardır.
1: yolumuz.
0: Allah hayırlı uzun ömürler versin
1: Amin.
0: hocamıza. Hocamızın Urfa Divanı'nı bir dinleyelim.
1: Evet. Çok güzel kayıt bu.

0: Çok güzel.
1: Urfa Divanı oluşturulmuş, hocanın işte şahsi gayretleriyle
0: Terkibi,
1: yapılmış
0: evet.
1: terkibi.
2: Hocaya ait.
1: Hocanın birçok böyle yapmış olduğu denemeleri var, türküleri de var. Bütün bölgeye hakim olduğu için, bütün Anadolu karakter tavırlarının tamamını aşağı yukarı bildiği için ona da beste yapmak hiç de zor değildir, Allah var ya. Yani Allah hayırlı ve uzun ömürler versin diyelim, ne diyelim.
0: Amin efendim.
1: Evet, değerli kardeşim.
0: Şimdi ne okuyoruz hocam?
1: Efendim, şimdi programımızdan ayrılırken asırlık ezgiler programında tekrar tekrar buluşmak ümidiyle diyelim. Ne feryat edersin divane bülbül ve arkasından çok güzel yine bir İstanbul türküsü ekleyelim. Aksadeler giymiş aman boylu boyunca.
0: Eyvallah. Erzurumlu Emrah'ın sözlerine bir Elazığ türküsü değil mi?
1: Eyvallah.
0: Tamam.
1: Evet.

0: başın üstünde.
1: Efendim Hacı Taşan Usta'nın bizlere mirası Sondur Taşan.
0: Pencereden bakıyorum, roman almış okuyor. Kekine ya çalım.
2: Zamane yarın TRT Müzik'te.

0: İnsanlar şaşırıyorlar. Ben sahnede bambaşka bir hale bürünüyorum. Çünkü zaten normal hayatta öyle olsam yani
1: sahneye bir şey kalmayacak.
0: Sahneye bir şey kalmayacak. Evet. Yani onları da gizliyoruz ya yani, sahneye dönüyoruz. Of, aşk yüzünden Arap saçına
2: döndüm. Çöz beni Arap. Müziğin kanunu yarın TRT Müzik'te.

yolculuğumuza Sezen Aksu'yla başlayacağız. O güzel bestelerini, sözlerini, o güzel duygularını ifade ettiği eserleri hep birlikte çalıp söyleyeceğiz.

0: Doğada Türkülerle programının bu haftaki konuğu genç müzisyen Ceyhun. Ömer, Mustafa ve Ceyhun'un izleyecekleri yolun hedefi eşsiz doğasıyla Küre Dağları Milli Parkı.
1: Kızılca Su kamp alanı diye geçiyor bura. Navigasyonumda şu anda bakıyorum. Önümde az bir şey kaldı.
0: Büyüleyici doğası ve şanına yaraşır havasıyla dinlenmek, yenilenmek isteyenlerin varış noktası.
1: Ankara'dan sabah erken çıktık. 8 gibiydi. Yaklaşık 5 saate buraya geldik.
0: Ülkemizin dünyaya armağanı olan Küre Dağları sunduklarıyla misafirlerine karşı çok cömert davranıyor.
1: Evin oradan çıkarken benim araba 4x4 olduğu halde zorlandı. Yani seni tebrik ediyorum. Sen orayı nasıl çıktın?
2: Evet, biraz off-road yapmışlığımız var.
0: İhtişamlı ormanlar, harika vadiler, kanyonlar ve sayamadığımız daha nice güzellikler bu dağların üzerinde ve eteklerinde toplanmış. Ömer ve Mustafa bu haftaki konuklarıyla kamp yapacakları alana giriş yapıyor.
1: Tam öyle açık yap git. Git. Git. Tam sağa yap şimdi. Şu ağacın yanında, öbür ağacın yanında da inelim. Bunu elde de çevirebiliriz aslında. Gidiyorsa devam edin. Tamam.
3: Ben tersten gireceğim. Buradan gireceğim. Kafa kafaya vereceğiz. Senteleri açacağız. Yemekti. Benim mutfak bir tarafta olacak. Şu andaki konumu 10 numara. Meyili de güzel. Böyle kalsın.
4: Peki, tamam.
2: Tam sollu gel. Tam sollu. Sollu gel abi. Sollu. Evet. Evet.
0: Ömer, Mustafa ve Ceyhun vakit kaybetmeden kamp hazırlıklarına başlarken bir yandan da kampçılığın inceliklerine dair koyu bir sohbet gelişiyor.
1: Böyle iyi, tamam.
2: Güzel bir yolculuktan sonra nihayet dinleniyoruz Ömer abi. Ceyhun da bize katıldı. Yoruldun mu biraz?
4: Valla biraz yorucuydu hocam yollar.
2: Tabii Ankara'dan gelince biraz uzun oldu. Gerçi uzun derken 4-4,5 saat bir mesafe ama bu coğrafyaya, bu doğaya değer. Kesinlikle. Görülmeye değer bir yerdeyiz. Küre Dağları'ndayız. Küre Dağları Kastamonu'ndan başlayıp Bartın'a kadar giden, uzanan büyük bir alana sahip. Çok özel bir orman. Ömer abi güzel yapmışlar burayı. Etrafı da çevrili diyorum.
1: Çok beğendim. Evet. Çok güzel yapmışlar. Sağ olsun. Hem de sakin.
2: Evet. Ama işte çevre şeylerden insanların burayı tercih etmesinin nedeni. Yani böyle güzel olması. İmkanlarının bol olması. Çok güzel bir bitki örtüsünün yanında tabii doğal yaşamda doğal olarak hayvan dostlarımız da var. Biraz ayı popülasyonu fazlaymış. Bu bir de bu dönemde herhalde. Böyle arabayla geçince böyle karşınıza çıkabiliyorlar. Şimdi kampçı temiz olacak. Kampçı yediğini içtiğini sokakta etrafta bırakmayacak. Çöpünü toplayacak. Yani siz eğer yağlı bir tavanızı ya da işte et yemişsinizdir, kemiklerini bir poşete koyup bir kenara koyup yatıyorsanız buna tilki de gelir, çakal da gelir, ayı da, herkes gelir o kokuya. Ama biz hep Ömer abiyle de öyle şeyimiz vardır. Hep poşetleriz. Gerekirse arabanın içine koyarız çöpümüzü ve kamptan sonra alır götürürüz. Bu bir kere olmazsa olmazımız.
1: Ceyhun, buranın bir özelliği Rusya'dan sonra dünyada ikinci sıcak noktaya sahip Türkiye'ymiş. Türkiye'de de 9 tane böyle sıcak nokta varmış. Şu anda bulunduğumuz Küre Dağları da bu sıcak noktalardan bir tanesi. Bitki popülasyonu, hayvan popülasyonu had safhada, çok endemik bitki var koruma altında. Türkiye'nin en fazla kanyonları bu bölgede, Küre Dağları'nın içinde bulunuyor. İşte Vallaha Kanyonu, Horma Kanyonu, Çatak Kanyonu,

Ömer abi, Ceyhun'la tanıştırdım seni ama evet. Ceyhun'un çok büyük hünerleri var. Ondan bahsetmedik. Yarın bize türkü söyler, o zaman sesini bir duyarsın. Öyle TRT'nin mi? Yarışmasında da yarışmacı aynı öyle zamanda. Mi? Çocukluktan itibaren yanımda sağ olsun. İşte gençlik korosunda çalıştık.

0: malzememi
1: benim yemişliğim var, ben biliyorum. Sen ilk kez tadacaksın.
0: İnşallah iyi bir orman kebabı yapacağım ormanın göbeğinde.
2: Akşama yemekte orman kebabı var. Ömer yemek için hazırlık yaparken Ceyhun ve Mustafa da sobayı kuruyor.
3: Ceyhun, sen de gel. Bununla beraber 4 tane olsun.
4: Sarımsak olmazsa olmaz hocam, değil mi?
3: Kesin ve kesin. Bir de sarımsak bölgesindeyiz. Ben de sarımsağı çok severim, çok kullanırım. Aşkım.

Yemek hazır Mustafa. Şu anda bir fırınlayacağım. Mustafa geldi, sofrayı kuralım.

0: Evet arkadaşlar, ben yatıyorum. Size hayırlı geceler.
1: Hadi görüşürüz. Hadi görüşürüz.
2: Hadi hayırlı geceler.
0: Hadi görüşürüz.
3: Tertemiz havada kaliteli ve derin bir uyku onları bekliyor.
4: Karadır kaşların ferman yazdırır. Bu aşk beni diyar diyar gezdirir.
5: Ne yaptın? Gece nasıl geçti?
6: Vallahi hocam gece çok güzel geçti ya. Uzun zamandır böyle derin bir uyku çekmem.
5: Uykun rahattı.
6: Çok rahat.
5: Ama ilk kez yattın. Hep genelde derler ki ilk yatınca hatta çadırda ilk kampta yatınca biraz rahatsız olur insanlar. Uyuyamaz gibi bir
6: vallahi çok şey rahattı var. Ya. Ben rahat yattım.
5: İyi olmuş ama o zaman.
0: İyi
5: güzel.
0: Olmuş, iyi sana yaramış kamp.
5: Güzel olmuş.
6: Rakımda yüksek ya, bol oksijen.
5: Evet evet. Seni memnun ettirdiysek ne âlâ, ne güzel. Şimdi güzel bir kahvaltı yaparız. Ondan sonra bir doğa yürüyüşü yaparız. İyice açılırız şöyle.
7: Kuymak yapıyorum. Trabzon bölgesinin bir ürünüdür. Bunun kendi imansız bir peyniri var. Özel kokulu tulum peyniri gibi. Şurada bunu buldum, getirdim Araklı'dan. Bak buna güzel.
5: Böyle suya mı karıştırıyoruz?
7: Benim yapma stilim değişik. Bunun ununu kavuruyoruz. Ondan sonra suyunu veriyoruz. Eski kocakaralar, bizde kocakara derler yaşlılara, onlar el yordamıyla güzel yapıyordu.
5: Tabii.
7: Bunda tereyağı, mısır unu iyi olması lazım lezzet vermesi için.
5: Bugün hava biraz sert güne göre.
7: Bugün biraz rüzgarlı, sert. Ama akşam söylemiştin, hava çok güzel diye nazar değdim.
5: Evet ya. Batı Karadeniz'in havası zaten çok Karadeniz olduğu için dalgalı. Yani günü gününe uymaz.
7: Mustafa burada... Geçen seneydi galiba. İyi bir sel oldu. Bayağı bir afet oldu. Seli de geçti artık. Afata döndü. Bu bölgelerde oralar işte.
5: Ben şahsen böyle kapalı havaları çok severim.
7: Ben de güneşte oturulmuyor çünkü. Güneş sıkıntılı. Benim için rüzgar olmasın. Yağmur da yağsın. Rüzgar.
5: Evet.
7: Kampta rüzgar sıkıntı.
5: Sabah 5'te uyandım ben. Şu bizim ağaca, bütün kuşlar bu ağaca konmuştu. Nasıl ötüyorlar, nasıl? Onun sesini uyandım. Hemen telefonumdan çektim onların sesini.
7: Senfoniyi çektin.
5: Senfoni, müthiş bir senfoniydi.
7: Hangi notayla çalıyorlardı? Baksaydın.
5: Vallahi notalar hepsi birbirine karışmıştı. Çok sesli ötüyorlardı. Çok güzeldi. Sabah 5'ti tam.
7: Ceyhun, nasıl, kampı sevdin mi?
6: Vallahi çok sevdim abi. O kadar derin olmuş ki kulübün sesini de duyuyor.
7: Kampın komplesi insanı dinlendiriyor. Yoruluyormuşsun gibi geliyor ama burada çalışıyor, ne diyorsun? İşin sonunda tekrar eve döndüğün zaman beynin 0 kilometre oluyor. Seni dinlendiriyor. Buradaki yorgunluk tatlı bir yorgunluk. 37-38 sene oldu kamp hayatım. Bırakmaya da niyetim yok. Beni zinde ve sağlıklı tutuyor.
6: Hocam biz mesela köylerde böyle yaylalara falan giderdik, yaylada kalırdık. O da böyle bir kamp sayılır mı?
7: Kamp hayatı. Zaten o kökenin varsa, köy hayatını yaşadıysan, ister istemez şehire geldiğin zaman kampçı oluyorsun veya daha yatkın oluyorsun, seviyorsun.
6: Yazın gittiğimiz zaman hani köyde bir
7: aynı ben de işte...
6: En azından hani ortamı görmek açısından yapardı yani.
5: Kampın içine biraz şey sokmak lazım yalnız. Trekking diyorlar ya, yürüyüş daha Türkçesi.
7: Ya biz sokuyoruz.
5: Evet, yürüyüşsüz kamp olmaz. Doğayı gezeceksin, göreceksin. O önemli. Hem sağlık açısından önemli.
7: Mustafa, bu 5 dakikaya hazır olacak. Şöyle bir dibine tutsun.

0: Ömer abi ne yaptın sen böyle ya? Oo. Biz bunu yersek bütün kanyonu, Küle Dağları'nı gezmemiz lazım. Eline sağlık. Çok
1: afiyet
0: güzel.
1: Olsun.
2: Çok güzel olmuş ellerinde.
1: Afiyet olsun. Acayiptir bu feleğin işleri. Hiç ayırmaz kocaları, gençleri, gençleri. Semada dolaşır ecel kuşları. Gelir konağa.

0: gelir konar bir mezarın üstüne. Canan üstüne.
1: Vay, sağ olasın Ceylancı.
2: Ormanın derinliklerine doğru yürüyüş başladı. Kampçılar doğanın onlara ikramı olan otları toplayıp yemeklerini hazırlamaya koyuldular.

0: Isırgan çorbası.
1: Bizim Karadeniz'de çok yapılıyor. Nasıl olmuş Ceyhun?
2: Mükemmel olmuş abi, eline sağlık.
1: Bu bizim Karadeniz'in özel bir çorbasıdır. Şifa. Bu bölgelerde de yapılıyor. Şifa deposu.
3: Çubukları nereye takacağız?
4: Bilmiyorum. Burada da daha kısaları var. Büyük ihtimalle şu turuncuları yere sabitlemek için kullanacağız.
1: Şuraya bir genç kampçılar gelmiş. Ben şunlara bir bakayım da geleyim. Arkadaşlar hoş geldiniz.
3: Hoş bulduk.
5: Merhabalar.
1: Merhaba. Ne yapıyorsun?
4: Kamp çadırı kurmaya çalışıyoruz.
1: Merhaba.
3: Merhaba.
1: Kampçı mısınız?
3: İlk defa deneyeceğiz.
4: Geliyoruz.
1: Bu çadırı kurmayı biliyor musunuz? Benim de var bu çadırda.
4: Hayır, ne yazık ki bilmiyoruz ya.
1: Ben size yardım edeyim ya. Dur.
4: Vallahi çok güzel
1: olur. Aynısından var bende çünkü. Sen şu çubukları bir aç.
4: Tamam.
1: Onları ver bana. Onları en son gelirken kullanacağız. İsim neydi?
3: Beyza.
1: Seninki?
5: Serdar.
1: Serdar. Bu bunun altı. Siyah olan kısmı. Bunu tamamdır. Bir çevirelim. Beyza, tut şu ucundan, köşeyi tut. Bak şuraya.
3: Buraya. Heh,
1: bunu geri al. Bunu ileri atalım. Bir, çadır kuracakken muhakkak düz yer olsun. Yatacaksınız içinde. Yoksa eğimle beraber rahatsız yatarsınız. Öğrenci misiniz?
4: Evet, evet, öğrenciyiz.
1: Nerede okuyorsunuz?
3: Kastamonu Üniversitesi.
1: Çok güzel. Buralısınız yani.
3: Evet.
4: Evet.
1: Bu çadır kubbe şeklinde kuruldu şimdi arkadaşlar. Bunun kapısının özelliği rüzgarın tam tersinde olacak. İçeri rüzgar vurmayacak. Çadır kurarken güneş hesap etmek lazım. İşte güneş sabah nereden doğuyorsa tam onun karşısına koyacaksın ki güneş doğacak, sizi vuracak, ısıtacak. Sabahları soğuk olur. Bu matematiği hesabı yapacağız. Bakın şurada germe yerleri var. Karşılıklı yap. Bunları alacaksın. Bir tane bu çimen, yumuşak zemin. Bastıracaksın. Serdar, aynen köşelerde de var. Onları kuruyorsun. Bir tane de burada var. Bunları da kuruyorsun. Zaten bir tanesine bas istersen. Getir. Gerdirerek zemine çak. Size bir çadır daha var herhalde.
4: Evet.
3: Evet.
1: Gördüğünüz çadır kurmayı.
4: Evet, evet. Püf noktalarını da öğrendik.
1: Tamam. Siz kendiniz kurarsınız. Ben gene oradayım. Yardım isterseniz size yardım yaparım.
3: Teşekkür ederim.
1: Zor muymuş?
3: Yok, o kadar da değil.
1: Pes etmeyin. Kampçılık güzel bir şeydir. Arkadaşlar, bu slogan çok önemli. Doğada ayak izinden başka bir iz bırakmayalım. Bunu sizden mümkünse, sizden ricam, yayalım. Teşekkür ederim. Benden başka bir şey istemiyorsanız siz öbür çadırınızı kurun. Ama ben oradayım, yardım isterseniz gelirim. Görüşmek üzere.
3: Memnun oldum.
1: Kolay gelsin.
3: Memnun
1: oldum.
4: Tamam, benimki bitti. Şimdi seninkini kurmaya geçelim.
3: Tamam.
4: Pratik bilgilerini öğrendik zaten ya.
3: Evet.
4: İleride mezun olduktan sonra istersen birlikte bir belgesel çekelim ya da
3: evet,
4: tez projemiz olarak.
3: Bununla ilgili aslında çok güzel bir belgesel yapabiliriz.
4: Evet, evet.
3: Çadırlar bittiğine göre biraz etrafı keşfedelim istersen.

artık kamptan ayrılma vakti. Ceyhun ilk defa kamp yapmanın mutluluğuyla ve burada biriktirdiği anılarla Küre Dağları'na veda ederken Mustafa ve Ömer de bir sonraki rotalarını şimdiden planlamaya başlıyor.

0: Özlenen sesler, hafızalarda iz bırakan eserler ve tekrarı mümkün olmayan sohbetler TRT radyolarının arşivinde. Yine açıversek radyoyu, geçmişten sesler gelse. Bir ses, bir söz, bir şarkı bizi alıp geçmişe götürse. Ya da biz sizi radyo arşivindeki o en özel sohbetlerle, o unutulmaz seslerle buluştursak.
1: Alo alo, muhterem Sami Yiğin, burası İstanbul telsiz telefonu. 1200 metre tuğulu mevç, 250 kilosikl. Şimdi akşam deşriyatımıza başlıyoruz.
0: Zamanda müzikli bir yolculuğa hazırsanız, maziden gelen başlıyor. Özdemir Erdoğan. Onun öyküsünün her sayfasında müzik var, emek var.
2: Doğanın kanunudur, herkes kendine.

0: Özdemir Erdoğan annesinin piyanoyla çaldığı klasik batı müziklerini dinleyerek büyümüş. Annesi gibi dayısı da müzisyen. Müzikli bir evde, sistemli bir müzik eğitimi almadan büyüyen bir müzik sevdalısı aslında.
1: O ateş ki gönlüne düşmemiş olan varsa...
2: Ben bürokrat bir ailenin torunuyum. İşte dedem de bu Atatürk'ün Dışişleri Bakanı olan Tevfik Rüştü Aras'ın kadrosundaki bir bürokrat. Böyle bir aile, yani evin içerisinde askeri ve mülki erkanından falan büyüdük. Biz memleket meselelerinin tartışıldığı bir ortamda ben hatırlıyorum. Öyle büyütüldük ve öyle büyüdük. Sonuçta öyle bir ailenin torununun müzikle meşgul olması o günkü trendde yok. Öyle bir vizyon yok yani. Türkiye'nin o günkü ortamında hem de işte özellikle bilmem Şevki Bey'in torununun müzikle ve işte sanat kola, tiyatroyla, baleyle falan filan uğraşması gibi bir olay ancak işte bir fantazi olarak düşünülebilir. Bir yan uğraş, bir hobi olarak düşünülebilir ama gerçek anlamda çocuğun okuması lazım. 16, 15, 16 yaşlarına kadar benim yani bir konservatuvara filan gönderilmem söz konusu olmadı. Ya yani annesi işte öğretiyor bir şeyler ve öyle devam etsin.

Hayatta en zor olan bir insanı tanımak, kabul etmek huylarını değişmeden bir olmak. Hayatta en zor olan bir insanı tanımak, kabul etmek huylarını

sanat ve müzik eğitimi almasa da ezgilerin büyüsüne kapılmış bir kere. Çocukluğunun, gençliğinin en güzel anlarında hep müzik var. Hep müzikli anılar. Sevdim.

0: Ben işte 12 yaşlarında filan mesela 1952'de Zeki Müren'in çıktığı devirleri filan hatırlıyorum. Mesela Münir Nurettin Selçuk'u taklit ederdim. Sonra Zeki Müren daha popüler oldu. Mesela işte toplantılarda 12 yaşında bir çocuk ben Zeki Müren'i taklit ediyordum. Şevki Bey'in torunu da nedir böyle falan pek hoş da bir değişik bir çocuk falan filan gibilerden yaklaşımlarla karşılaşıyordum sonuçta. Ama ben okul içerisinde yine taklitler, bilmem işte şiirler, şarkılar, artistik, tiyatro bilmem ne falan filan bu tip işlerle devamlı uğraşıyordum.
1: Özdemir Erdoğan hayatından müziğin eksik olmayacağını bilir. Bilmediği ise bu uzun yolun seyridir. İzlediği bir film müzik yaşamanın rotasını çizer, seyrini belirler.
0: Benim böyle her şeyin derinine inme gibi bir huyum var. Yani böyle her şey işte perfect yapmak, böyle her şeyi kusursuz olmak falan. Bütün bunlar bende var. Ben uzun müddet yani 1955-56'larda benim esas ortaya çıkmam 55-56'daki o rock and roll filmini gördükten sonra, Rock Around the Clock filmini gördükten sonra. Birdenbire ben gitarist olmaya ve işte gitar çalmaya ve onlar gibi şarkı söylemeye çok etkilendim. O filmi en az 5-6 defa seyrettim. 1, 2, 3 o'clock, 4 o'clock, rock. 5, 6, 7 o'clock, 8 o'clock, rock. 9, 10, 11 o'clock, 12 o'clock.

0: bütün şarkıları ezberledim, içindeki bilmem ne falan filan. Müthiş bir arzu. Daha doğrusu sadece ben etkilenmedim. Benim kuşağımdaki birçok arkadaşım etkilendi. Yani işte Erol Büyükburçlar, Tanju Okanlar, Cem Karacalar, işte o günkü şartlar içerisinde Belkantlar, bir sürü benim kuşağımın şarkıcıları bu işten son derece etkilendi ve sonuçta herkes elinde bir gitar alıp rock'n'roll falan söylemeye başladı. İşte Erkut Taçkınlar var, Durul Genceler var, Barış Manço var.
1: Özdemir Erdoğan liseyi bitirdiği yaz askere gider ve orada ünlü kontrbasçı Eray Turgay ile tanışır. Eray Turgay bir caz tutkunudur ve Özdemir Erdoğan'ı da tanıştırır bu müzik türüyle.
0: Caz sosyetesinin, yani Türkiye'deki caz sevenlerin çok iyi tanıştığı

tanıdığı bir bahçede veya Turgay. Ve orada askerlikte onunla birlikte oldum. Ve beni esas caz müziğine iten, daha doğrusu işte plaklarını ve koleksiyonlarını falan dinleten ve caz hakkında bana açıklamalarda ve bilgilerde bulunan ve çok üstüme düşen 2 yıl boyunca, yani yedek subaylığımız boyunca Eray Turgay olmuştur. Ve beni oradaki işte Arif Mardin'le ve caz sosyetesiyle, işte İsmet Sıral'la ve diğer caz Türkiye'de o günkü şartlarla, yani o caz sosyetesiyle tanıştıran kişi de yine Eray Turgay'dır. Ve onun sayesinde. Ve beni son derece swingli bir ritim gitarist olarak gördü ve çok teşvik etti. Bunun üzerine ben dedim ki, ben bu gitar tekniğimle bir şey yapamayacağıma göre ben bir klasik gitar dersi alayım ve oturayım, yani işte doğru dürüst çalayım. Ve o Andreas denen klasik gitar öğretmeniyle ki dünya literatüründeki çok önemli bir hocadır. Ondan klasik gitar dersi almaya başladım.

Önce rock'n'roll, sonra jazz. Özdemir Erdoğan notalarla, ezgilerle bir hayat kurmuştur çoktan. İstediği kendini bulmak, istediği müzikte kendi doğrularıyla ilerlemektir.

0: askerliğimi bitirdikten sonra önce Zekaya Paydın, bu TRT denetim kurullarında falan görev yapmıştır, orkestra şefimdir benim. Zekaya Paydın orkestrasına girdim. 62 senesinin Mayıs'ında askerden döner dönmez Eray Turgay ile beraber bu orkestraya girdik. İşte yaklaşık şöyle bir 5-6 ay falan o orkestrada çalıştım. Fakat o orkestrada müthiş bir uyumsuzluk yaşadım. Çünkü benim duymaya ve alıştığım armoniler, hepsi de çok iyi müzisyenler olmalarına rağmen o orkestradan çıkmıyordu. Ve sonuçta hepsiyle ayrı ayrı kavga yaptım ve hepsiyle ters düştüm. Eray Turgay'la da ters düştüm ve sonuçta beni orkestradan kovdular.
1: Sanatçı bu kez İsmet Sıralın Orkestrası'na katılır. Bir yıl kadar İsveç'te müzik yaparlar.

0: 1967 yılında birbirinden değerli müzisyenlerin yer aldığı kendi orkestrasını kurar.
1: Yetmez mi diyor aşkım?
0: 1969 yapımı Duyduk Duymadık Demeyin 1 milyondan fazla satar ve Özdemir Erdoğan'a

0: 63 senesinde zannediyorum İsmet Sal Orkestrası'na girdim. 63-64 senesinde hemen o sene İsveç'e gittik. İsveç'e gittiğimizde İsveç'te tabii daha çok caz müziği çalınıyordu ve dinleniliyordu. Ayrıca pazartesi günleri zannediyorum biz çalışmıyorduk. Kopenhag'da yani Danimarka'ya geçiyorduk İsveç'ten ve orada bir caz kulübü vardı. Pazartesi günleri orada jam session yapılıyordu. Bütün müzisyenler toplanıyordu. Ve o müzisyenlerin dikkatini çektim ben. İlk defa işte o zaman Türkiye'deki müzisyenlerin de dikkatini çektim. Ve benimle ilgili çalışmalar başladı ondan sonra. Yani işte o zamanlar bu çok önemli makamsal müzik dediğimiz bizim müzikler çalınıyordu orada. Yani kafamda şimşek çaktı. Yani o bizim tek sesli müziklerimiz var o müziğin, o caz müziği denen müziğin içerisinde. Yani nasıl işte caz müziği de çeşitli evreler geçirmiş. İşte bebop devri, yok ondan sonra bilmem daha başka devri, blues devri falan filan. Böyle işte West Coast'lar, East Coast'lar bilmem neler falan filan bir sürü. Bu neden olmasın dedim. O benim kafamda kaldı. Orkestramı kurduktan sonra da bu tip çalışmalara girdim 70'ten itibaren. Ve Türkiye'de de bir sürü denemeler yapmaya başladım.
1: Sizlere ilk defa bütün ulusların tanıdığı gitarla bizim ulusumuzun simgesi olan, sesi olan Anadolu'muzun bağlamasını birleştirelim. Ortaya yeni bir seda getirelim dedik. Ve sizlere çok sevilen, kıymetli yine büyük ozanımız Neşet Ertaş'ın bir şarkısını yeni bir boyutta takdim ediyoruz.

bir Balkan Festivali olmuştu 1967'lerde filan. O festivallerde ünlü bir arkadaşım ki hiçbir zaman pek ismi es geçilir, çok önemli bir kişidir aslında. Mesela bir Kadri Ünalan diye bir müzisyen vardır. O mesela Balkan Festivali'nde, Erol Büyükburç ve Başar Tamer'in gittiği bu festivalde türkülerimizi çok seslendirmişti. Evet, türkülerimizin çok seslendirilme başlangıcı hep o işte 60'lardan itibaren bu tip denemeler ufak ufak yapılmaya başlanmıştı. Ama o zamanlar ki TRT yönetiminde iktibas maddesi denen bir madde vardı. Bu iktibas maddesi şarkıcıların ve yorumcuların mensup oldukları dallar dışındaki klasik geleneğin dışında çalışmalar yapmasını engelliyordu. Rahmetli Nida Tüfekçi bana büyük bir teveccüh göstererek benim çalışmalarımın çok iyi niyetli, öyle diyeyim, iyi niyetli çalışmalar olduğunu ve bunun çok özenilmesi gereken ezginin yapısına bir zarar vermediğine ikna oldu. Burada bir açıklık getirmek istiyorum. Bazıları diyorlar ki mesela Özdemir Erdoğan halk müziği söylüyor. Veya Özdemir Erdoğan Türk müziği söylüyor. Kesinlikle böyle bir şey söz konusu olmamıştır. Böyle bir iddiam da hiçbir zaman olmamıştır. Benim bütün amacım gelişmenin haritası sadece Amerika ve Avrupa olmamalı. Gelişmenin çıkışının Türkiye'den de olabileceğini ispat etmeye uğraştım yıllarca ben. Ve etnik çalışmaların uluslararası platformlarda bir zaman sonra çok etkili olabileceğini anlatmaya çalıştım.

0: Burası işte gördüğünüz gibi böyle işte 2-3 katlı bir ev ve tamamıyla müziğe yönelik bir evdir. Benim burada işte arşivlerim, efendime söyleyeyim, çalışmalarım sabahtan akşama kadar hiç kesiksiz devam eder. Yani burada olmadığım vakit başka bir tarafta devam eder. Ama sonuçta müzikle olan iç içeliğim ve sanatla olan birlikteliğim hiç bitmez. Hem öyle bir bitmez ki bu sosyal yaşamdaki akrabalık, dostluk, işte karşılıklı iletişim gibi şeyleri ihmal etme pahasına devam eder. Yani artık burada benim yakınlarım, arkadaşlarım, eşim, dostum anlayışla hareket ediyorlar veya öyle kalmak zorunda kalıyorlar sonuçta. Ama ben hiç kesiksiz çalışmalarıma devam ediyorum. Diyorum ki beni mazur görün. İyiyim, çalışıyorum ve çalışmaya devam edeceğim.
1: Güzel neyi tanımlar bilene rastlamadım. Bütün güzel şeyleri seninle anımsarım. Güzel neyi tanımlar bilene rastlamadım. Bütün güzel...
2: Özdemir Erdoğan, söz yazarı, besteci, yorumcu, orkestra şefi, gitarist, aranjör ve araştırmacı. Müzik kariyerine tüm bunları ve daha fazlasını sığdıran bir sanatçı. Onun öyküsünü böyle özel, böyle saygın kılansa müziğe olan tutkusu, saygısı.

aman aman. Şengülüm, şengülüm, şengülüm, şengülüm, şengülüm, nanay, nanay. Çoktandır görmemişem o gülüm, nanay, nanay. Ciğerim ona yanar. Şengülüm, şengülüm, şengülüm, şengülüm, şengülüm, nanay.

yolculuğumuza Sezen Aksu'yla başlayacağız. O güzel bestelerini, sözlerini, o güzel duygularını ifade ettiği eserleri hep birlikte çalıp söyleyeceğiz.

0: bugün sözüyle, anlattıklarıyla kalplerimizde yer etmiş sevgili Uğur Aslan bizlerle.
1: Kara gümrük yanıyor, polis beni arıyor. Kara gümrük yanıyor, herkes benden biliyor.
2: Bizim matematiğimiz zayıftır. Mesela ticaretimiz zayıftır. Ama bir takım duygusal yeteneklerimiz, sezilerimiz daha iyidir, daha ön plandadır.
0: Sazıyla, sözüyle çok müthiş bir müzisyen olan sevgili Dilan Avçay bizimle. Ayrılık, ayrılık, aman ayrılık. Konservatuvar mezunuyum. İşte yüksek lisans tamamlamış böyle. Ayrıca müzik öğretmenliği yapıyorum. Yaktım,
3: Irmak Arıcı'yla dünden bugüne bu akşam TRT Müzik'te.

Siz bir köşede her şeyden uzak meçhul yarınlara terk edilmişim. Dostluklar yalanmış, sevgiler tuzakmış.

Asıl yaşanırsa yaşadı en aşksız. Güneşin doğuşu batışı farksız. Asıl yaşanırsa yaşadı en aşksız. Demir attım yalnızlığa, bir hasret de

duygular, ümitlerin nerede? Demir attım yalnızla bir hasret denizinde. Şimdi hayallerim o günlerin izinde.

0: bugün sözüyle, anlattıklarıyla kalplerimizde yer etmiş sevgili Uğur Aslan bizlerle.
1: Kara gümrük yanıyor, polis beni arıyor. Kara gümrük yanıyor, herkes benden biliyor.
2: Bizim matematiğimiz zayıftır. Mesela ticaretimiz zayıftır. Ama bir takım duygusal yeteneklerimiz, sezilerimiz daha iyidir, daha ön plandadır.
0: Sazıyla, sözüyle çok müthiş bir müzisyen olan sevgili Dilan Avçay bizimle. Ayrılık, ayrılık, aman ayrılık. Konservatuvar mezunuyum. İşte yüksek lisans tamamlamış böyle. Ayrıca müzik öğretmenliği yapıyorum. Yaktım,
3: Irmak Arıcı'yla dünden bugüne bu akşam TRT Müzik'te.

0: Her tarafım yapış yapış olacak şimdi. İşin kötüsü her geçen gün daha fazla geliyor. Kendim artık temizleyemiyorum.
1: Seninki de bir şey mi? Bir de benim halime bak. Bu her başladığında sana oksijen sağlayabilmek için nefes nefese koşmak zorunda kalıyorum. Bu beni bitiriyor.
2: Of, sağlıklı düşünemiyorum. Her şey bulanık.
3: Elektronik sigara bağımlılık yapar. Beyin gelişimine zarar verir. Zatürre, kalp yetmezliği ve kanser gibi hayatı tehdit edici hastalıklara neden olur. En az diğer tütün ürünleri kadar zararlıdır. Nefesiniz dumansız, hayatınız sağlıklı. Dumansız Türkiye.

bu akşam müzik yolculuğumuza Sezen Aksu'yla başlayacağız. O güzel bestelerini, sözlerini, o güzel duygularını ifade ettiği eserleri hep birlikte çalıp söyleyeceğiz.

0: Bugün sözüyle, anlattıklarıyla kalplerimizde yer etmiş sevgili Uğur Aslan bizlerle.
1: Kara gümrük yanıyor, polis beni arıyor. Kara gümrük yanıyor, herkes benden biliyor.
2: Bizim matematiğimiz zayıftır. Mesela ticaretimiz zayıftır. Ama bir takım duygusal yeteneklerimiz, sezilerimiz daha iyidir, daha ön plandadır.
0: Sazıyla, sözüyle çok müthiş bir müzisyen olan sevgili Dilan Alper bizimle. Ayrılık, ayrılık, aman ayrılık. Konservatuvar mezunuyum. İşte yüksek lisans tamamlamış böyle. Ayrıca müzik öğretmenliği yapıyorum. Yaktım, yandırdın beni,
3: sandım, aldattın beni. Irmak Arıcı'yla dünden bugüne bu akşam TRT Müzik'te.

Keşkelerim olmasaydı özler miydim bu kadar seni? Hiçbir zaman affetmedim kendimi. Nereye gitsem yanımda götürdüm hasretini. Eski ben değilim inan, sadece bir yarım insan.

0: başüstü.
1: Efendim Hacı Taşan Usta'nın bizlere mirası Sondur Taşan.
0: Pencereden bakıyorum, roman almış okuyorum. Kekine ya çalım.
2: Zamane yarın TRT Müzik'te.

0: olsam yani
1: sahneye bir şey kalmayacak.
0: Sahneye bir şey kalmayacak. Evet. Yani onları da gizliyoruz ya yani, sahneye doğru. Of, aşk yüzünden Arap saçına
2: döndüm. Müziğin kanunu yarın TRT Müzik'te.

0: Bizim fark yaratan bir formülümüz var. Girişim desteklenirse gelişim başlar. Gelişimden dönüşüm doğar. Hayallerinin peşinden koşanlara tüm gücümüzle eşlik edişimiz tam da bu yüzden. Bu yüzden bilgiyi paylaşma isteğimiz, deneyimleri buluşturan enerjimiz, başarıyı görünür kılma azmimiz, gerçek girişimcilerimizi bu reklamın başrolü yapmamız tam da bu yüzden. Parlak fikirleri destekleyen yarışmalarımız, gelişim odaklı programlarımız, hayata geçirdiğimiz onlarca proje ve sunduğumuz desteklerle girişimcilerin yanında olmaya gururla devam ediyoruz. Bu yıl 6.sını düzenlediğimiz Üreten Kadınlar Yarışması için başvurularınızı bekliyoruz.
1: Oradan kes, buradan kes. Bize bir şey kalmadı.
2: Bizde makas aralığı çok. Her işlemde çok kesinti oluyor.
1: Yok mu bunun bir çaresi?
3: Var. DCM Yatırım.com.tr. Gereksiz kesintiler yok. Minimum makas oranlarıyla pariteleri, altın, gümüş ve dünya borsalarına kolayca yatırım yapmak var.
4: DCM Yatırım. Geleceğime yatırım.
5: Ben Emre Dayıoğlu. Dünyanın en güzel coğrafyalarının birinde, Anadolu'da, sandıktan hiç çıkarılmamış gibi eski kokan, kimselerin bilmediği türkülerin, ezgilerin ve dansların peşindeyim. Gerçeğin ve güzelin sesini aradığım bu yolculukta, Anadolu'nun ücra köylerine gidecek ve sadelikteki zerafeti arayacağım.

0: der. Aşkıyla singıldan da singıldan ver.
1: Sesine, yüreğine, eline, emeğine sağlık ya. Bu oyunlar halen günümüzde yaşıyor sizlerin sayesinde. Saklayıp bugünlere kadar getirmişsiniz. Ya teyze, def elimi aldım. Bir sağ elimle vurayım diyorum, bir sol elimle vurayım diyorum, bir parmaklarımla vurayım diyorum. Sana yetişeceğim diye. Ne diyeceğim? Şaşırdım. Maşallahın var.
2: Vur, yatırma
1: diyorum.
2: Bucağıma
1: yatırdıydım gari de Allah'tan yeter etti. Def çalmayı kimden öğrendin?
0: Kendime öğrendim.
1: Kendi kendini öğrenmemişsindir. Biri göstermiştir.
0: Hayır, gösteren olmadı. Kendime öğrendim.
1: Maşallahın var vallahi ya. Peki hiç öğrettin mi kimseye?
0: Öğretmedim.
1: Bundan sonra öğret gari.
0: Kimi öğreteceğim? Yani kimse de def çalma yok mu?
1: Çocuklarına, torunlarına öğret.
0: Torunlar yok. Hep yabanda.
1: Doğrudur. Kıyafet cümbüşü, renk cümbüşü.
2: Evet.
1: Oyunlarınıza, figürlerinize hepsi yansımış. Harika ötesi. Yormadıysak sizi. Ben yoruldum, ellerim yoruldu da. Neyse, defçi sağlam. Hangini çalacaksın?
0: Nancalım istediğinde onu çalarım.
1: Hadi yani. Madem, buyurun sizi alalım yerinize.

0: Yaşayın, var olun. Sesinize, emeğinize sağlık koca ustalar.
1: Sağ ol hocam.
0: Selendi havalarını içime çektim. Kabul ettiğiniz için çok teşekkür ederim öncelikle. Ne kadar dinamik ezgiler ustam.
2: Evet.
0: Sağ olun, var olun. Isınmışken bir türkü daha istesek hangi türküyü söylemek istersiniz?
2: Selendi Gırık Hava.
0: Selendi Gırıklama Havası.
2: Gırıklama Havası.
0: Hadi çalalım o zaman, buyurun.

0: Sağ olun, var olun. Sesinize, yüreğinize sağlık. Sayın ustam, usta-çırak ilişkisiyle bugünlere kadar getirdiğiniz bu kültür hakkında neler söylemek istersiniz? Çünkü o kadar dolu ki.
1: Vallahi biz bu geleneğimizi, göreneğimizi ta yıllardan beri, yüzyıllardan beri böyle devam edip gidiyoruz.
0: Ne kadar güzel ya. Bugüne kadar, bu yıllara kadar gelmesi çok önemli.
1: Aynen öyle.
0: Ustalar, sizin saz çalış stiliniz de farklı. Bir böyle sanki savaşa gidiyor gibi veya bir yeri fethetmeye gidiyorcasına mızrap vuruyorsunuz. Gerçekten çok farklı stiliniz var. Demin de söyledim, ısınmışken bir eser daha ben dinlemek isterim sizden. Ne çalmak istersiniz?
1: Eskin Dere.
2: Eskin Deresi ile devam edelim.
0: Ben onu duydum sanki. Eskin dereleri dardır,
2: evet,
0: geçilmez.
2: Dardır geçilmez. Aynen. Soğuktur suları, bir yudum içilmez.
0: Hadi bakalım, bir yudum içilmez. Buyurun.

0: Sesinize, yüreğinize, sazlarınıza da sağlık ustalarım. Selendi'nin suyunu içtik, havasını içimize doldurduk. Sayın ustam, bu yörede oyunlardan bahsedebilir misin? Genellikle ne tarz oyunlar oynanır erkeklerde?
1: Efendim, şimdi buralarda İslamoğlu, bunlar Zeybek. Ona benzer yine Geviz Pazarı. Bizim buralarda işte Kütahya'nın en batı ilçeleri, Manisa'nın en doğu ilçeleri, bunların kültürleri birbirine birazcık yakın.
0: Selendi zaten onun bir için, kültürel nokta.
1: Aynen, aynen. Hemen hemen de merkezi sayılır. İşte Kütahya'nın sonu, Manisa'nın en doğusu. Kültürlerimiz birbirine karışıyor.
0: Şimdi o zaman Efe oyunlarından olan, az önce de bahsettiğin gibi bir İslamoğlu çalalım.

0: Sağ olun, var olun. Beni bu müzik sevdası Selen diye getirdi, sizlerle buluşturdu. Beni kabul ettiğiniz için, yarenliğinize ortak ettiğiniz için çok teşekkür ederim.
1: Biz de size teşekkür ederiz. Hoş geldiniz.
0: Hoş bulduk. Benim bekleriz. Selen diye hazır gelmişken şu Gediz Pazarı'dır benim pazarım diyelim. Zaten burası kültürel dağılımın noktası.
1: Evet hocam.
0: Bir yanı Gediz, bir yanı Simav.
1: Selen, Simav.
0: Bir yanı Kula. Gelirken hepsini keşfettim. Bir de şöyle Gediz Pazarı'dır benim pazarım diyelim.
2: Hadi bakalım.
0: Ben deybemi sırtıma dakayım, sonra var olayım gidelim. Buyurun.

0: Güle güle.
1: Heybeme bu hafta Manisa Selendi Yörüklerinin eşsiz türkülerini ve oyunlarını kattı. Var olun koca yörükler, var olun. Müzik hepimizin ortak paydası. Müzikle kalın, hoş kalın.

Bence Çimen, 14 yaşındayım. İstanbul'da yaşıyorum. Bu sene Güzel Sanatlar yetenek sınavlarına girdim ve Avni Akyol Güzel Sanatlar Lisesi'ni kazandım. Keman, piyano ve ukulele çalıyorum. Aslen buralıyım ve şimdi de Ovacık'tayız. Ovacık çok güzel bir yer. Özellikle İstanbul'dan buraya gelince muhteşem. Çünkü burası güvenli bir yer, köy gibi bir ortam olduğu için çok rahat dışarı çıkabiliyorsun. Yazın tadını burada çok güzel çıkartabiliyoruz. Suya giriyoruz. Su çok soğuk olmasına rağmen çok fazla dayanamıyoruz ama arkadaşlarımızla akşamları saklambaç gibi oyunlar da oynuyoruz. Çok keyifli geçiyor.

Ben zaten küçüklüğümden beri şarkılar söylüyorum. Hep şarkı söylemeye karşı bir isteğim vardı. Bunları arabada şarkı çalarken video açıp işte bir sanki klipteymiş gibi şarkılar, videolar çekiyordum. Daha sonrasında annemin kuzeni dayım kendisi Jara'yı piyano kursuna verin demiş. Bundan sonra beni piyano kursuna verdiler ama ben hep pop müzik, Türkçe şarkılar dinliyordum. Daha sonrasında Revşen Çeliker ile tanıştım. Revşen ablayla birlikte kendi ana dilime karşı ilgim arttı ve kendi dilimde ilerlemeye devam ettim. Her dildeki şarkıyı söylüyorum. Kesinlikle bir dil ayırt etmesi de yok. Arapça şarkılar da dinliyorum. İşte Türkçe, Kürtçe, Zazaca her dildeki şarkıları seviyorum. Önemli olan benim melodisi hoşuma gitmesi. Ben ilk olarak bir kanala davet edilmiştim. O kanalda beni birçok kişi izlediğinden ötürü daha sonrasında sahnelere davet ettiler. Daha çok yol açıldı. Birçok sahnede, festivallerde çıktım. Buradaki Muzur Festivali'nde de yer aldım. Sahneye çıkmadan önce çok heyecanlı oluyorum. Sahneye çıktıktan sonra, şarkıyı söylemeye başladıktan sonra, insanlarla göz teması kurduktan ve alkışları aldıktan sonra insan rahatlıyor. Muhteşem bir duygu, alkış almak ve insanlar tarafından yolda beni görünce "Aa Jara hoş geldin" işte sarılıp fotoğraf çekilmek gerçekten çok tatlı bir şey. Çok teşekkür ediyorum herkese. Muhteşem bir duygu.

0: Aslı Şenyürek, yani Aslı öğretmenim aslında benim akrabam. Çocukluğumdan beri beni müzikle alakalı yardımcı oluyor.
1: Önce bir gam yapalım.
2: Tamam.
1: Bir sesimizi açalım. 3, 4.

0: Evet. Şimdi de akor ve işitme çalışması yapalım. 3, 4.
1: Kendisi Erzincan'da yaşıyor ama ona rağmen ben Güzel Sanatlar Lisesi'ne hazırlanırken kendisiyle online dersler yaptık. Beni online de çalıştırdı.
0: Küçük ezgilerle çalışma yapalım.
1: Aynı zamanda Ela Karakuş. Ela öğretmenim de benim İstanbul'daki keman öğretmenim. Güzel Sanatlar Lisesi'ne hazırlanırken her gün mutlaka 2 saat ders işliyorduk kendisiyle. Kesinlikle bu kazanmamı da ona borçluyum.

Ailemde amcamın sesi güzel, amcam şarkı söyler. Annem babam beni destekliyor. Genellikle annemle bu işleri yürütüyoruz.

Annem benimle alakalı her şeyde yanımda oluyor. Kendisiyle bütün vaktimi onunla geçiriyorum. Babam da öyle. İkisine de destekleri için çok teşekkür ederim. Ellerinden ne geliyorsa benim için yapıyorlar. İkisine de sarılıyorum.

Gelecek hayallerimden en büyüğü, yani ilki, tehlike altındaki ana dilimiz Azaca'yı yaşatmak. Babam bana öğretmedi ama ben şu anda şarkılar öğrenerek bu dili yaşatmaya çalışıyorum. Gelecek nesillere de bunu iletmenin bence en büyük ve en güzel yöntemlerinden birisi de şarkı söylemek. Şarkılar dinleyerek çok daha iyi bir şekilde yaşatabileceğimizi düşünüyorum. Bir diğeri kendim için olan, kemanda kendimi ilerletmek istiyorum. Güzel bir seviyeye gelip orkestralarda çalmak ve sesimden devam etmek istiyorum. Korolarda yer almak.

0: bizim fark yaratan bir formülümüz var. Girişim desteklenirse gelişim başlar. Gelişimden dönüşüm doğar. Hayallerinin peşinden koşanlara tüm gücümüzle eşlik edişimiz tam da bu yüzden. Bu yüzden bilgiyi paylaşma isteğimiz, deneyimleri buluşturan enerjimiz, başarıyı görünür kılma azmimiz, gerçek girişimcilerimizi bu reklamın başrolü yapmamız tam da bu yüzden. Parlak fikirleri destekleyen yarışmalarımız, gelişim odaklı programlarımız, hayata geçirdiğimiz onlarca proje ve sunduğumuz desteklerle girişimcilerin yanında olmaya gururla devam ediyoruz. Bu yıl 6.sını düzenlediğimiz Üreten Kadınlar Yarışması için başvurularınızı bekliyoruz.
1: Oradan kes, buradan kes. Bize bir şey kalmadı.
2: Bizde makas aralığı çok. Her işlemde çok kesinti oluyor.
1: Yok mu bunun bir çaresi?
3: Var. DCM Yatırım.com.tr. Gereksiz kesintiler yok. Minimum makas oranlarıyla pariteleri altın, gümüş...

0: Elinize gönlünüze sağlık arkadaşlar. Sevgili izleyenlerimiz, Serkan Çağrı sahnesine, TRT Müzik ekranlarına hoş geldiniz. Yine çok özel ve çok güzel bir programda sizlerle birlikteyiz. Bugün yine birlikte dinleyeceğimiz güzel şarkılar var programımızda. Gönlüne sağlık Ece.
1: Çok teşekkür ederim.
0: Harika
1: Sizlerin de
0: seslendirdin.
1: öyle.
0: İki şarkı da muhteşem şarkıydı zaten. Bir tanesi bilsem ki Serdar Ortaç'ın vazgeçilmez şarkılarından
1: Gerçekten
0: biridir.
1: öyle. Aynen.
0: Arkasından zaten söze ne gerek var? Ben sende tutukluk aldım, her şeyi anlatıyor.
1: Evet.
0: Zaten

0: Bu iki şarkı birbirine o kadar güzel kontrast oldu ki,
1: Evet.
0: değil mi? Arka arkaya gelmesi benim çok
1: Birbirlerine yakıştılar arda
0: birbirlerine
1: arda.
0: yakıştılar. Senin sesine de çok yakıştı bu
1: Çok
0: arada.
1: teşekkür ediyorum. Çok
0: Harikasın.
1: sağ olun.
0: Evet, bugün de programımızda böyle güzel güzel şarkılar, türküler var. Böyle değişik yolculuklar yapacağız müzik aracılığıyla. Bazen Balkanlarda, bazen Anadolu'da, bazen dünyanın farklı bir yerine gideceğiz. Elimizden geldiğince sevgili izleyenlerimize en güzel sesleri duyurmak için programımızda gayret göstereceğiz.
1: Tabii
0: Ben
1: ki.
0: şöyle bir Rumeli'ye doğru açılayım klarnetimle. Rumeli'den
1: Muhteşem
0: bir
1: olur.
0: şöyle bir
1: Muhteşem.
0: nefes verelim Rumeli'ye. Bakalım ne gelecek? Bülbülüm altın kafeste gelecek tabii ki.
1: Hemen gelsin.
0: Buyurun arkadaşlar.

0: Çok sağ olun arkadaşlar. Evet,
1: Bravo.
0: hislendik biraz değil mi?
1: Çok.
0: Elinize sağlık. Mehmet, nasıl geliyorsun öyle ya? Vallahi billahi. Hani bazen şey olur ya böyle. Çalarken elde değil çalmamak. O
1: Değil
0: kadar
1: mi?
0: güzel motive oluyorum ki Mehmet'in çaldığından, Şevket'in
1: Evet.
0: çaldığından. Tabii ki tartışılmaz bir isim biliyorsun.
1: Evet.
0: Yerine kimler
1: Evet.
0: geldi, kimler ama dolduramadı.
1: Evet.
0: Yusuf Ali'nin sesiyle, sazıyla. Yusuf Ali'ye bir
1: Evet.
0: alkış yapalım ya.
1: Evet. Bravo
0: Evet.
1: Yusuf Ali.
0: Yani bu arada Balkanlara gittik. Tabii ki bugün programımız içinde birkaç noktaya daha uğrayacağız Balkanlar demişken. Buradan bütün Balkanlardaki bizi izleyen tüm hemşerilerimize, vatandaşlarımıza selamlarımızı en kalbi duygularla buradaki güzel olan bütün hislerimizi gönderiyoruz. Onlar biliyorsunuz çok aslında zoru başardılar. Ece, şunu söylemek istiyorum. Vatan sınırları içinde yaşamakla dışında yaşamak arasında çok büyük fark var. Yani geçen gün bir yerde sohbette Suzan kardeş söyledi. O kadar çok anlamlı bir şey söyledi ki o güne kadar tabii ki bunu biliyorum ama o söylediği sözde böyle bir durdum ve derin bir düşünceye daldım aslında söylediğinden. Ne dedi biliyor musun? Biz bir okulla Türklüğümüzü, bir cami ile Müslümanlığımızı koruduk dedi. Balkanlardan bahsederken. Bu çok önemli bir şey. Gerçekten önemli bir
1: Hem
0: şey.
1: önemli hem
0: Yani
1: zor.
0: kültürün izlerini bir yerde korumak, yaşatmak, gelenekleri, görenekleri, her şeyi var edebilmek, sürdürebilmek çok zor iş.
1: Çok
0: O yüzden
1: zor.
0: çok teşekkür ediyoruz. Bizim kültürümüzü her nerede kim nasıl yaşatıyor, nasıl özveriyle o işi koruyorsa bütün duygularına ortak oluyoruz ve buradan bütün dostlarımla beraber selamlarımızı göndererek hemen sözü çok uzatmayacağım. Çünkü sırada bugün çok güzel şarkılarımız var dedik. Sevgili izleyenlerimizi de fazla merakta bekletmeyelim. Anonsları alalım.
1: Evet, önce senden başka kimsem yok diyeceğiz.
0: Tamam.
1: Harika bir Bülent
0: Bülent
1: Özdemir
0: Özdemir.
1: şarkısı. Sonrasında da Seni Sevmediğim Yalan, o
0: Selami
1: da
0: Şahin.
1: bir Selami Şahin şarkısı.
0: Buyurun.

0: Harikasınız arkadaşlar. Gönlünüze
1: Teşekkürler.
0: sağlık.
1: Harikasınız.
0: Gerçekten iki tane muhteşem şarkı ki aslında birbirlerini de çok yakından takip ediyorlar sözleri itibariyle. Senden başka kimsem yok diyor. Diğeri de seni sevmediğim yalan diyor. Baktığın zaman aslında ikisi de aynı duygunun etrafında
1: Evet.
0: dolaşıyor, öyle değil mi?
1: İkisi de aşk duygusunu buram buram yaşatıyor bizlere.
0: Aklıma şu geldi Ece. Hepimizin hayatında böyle mutlaka bir kendisini ifade eden bir şarkısı vardır. Yani biz küçükken hatırlıyorum hep böyle bu benim şarkım diye şarkılar
1: Evet.
0: kodlanırdı. Yani bir şarkı çıktığı zaman mesela şöyle diyelim bir türkü çıkar. O türkü dedemin türküsü ben biliyorum. Yani hangi türkü o işte yeşil başlı göğel ördek türküsünü dedem sürekli böyle aklına geldiği zaman bu benim türküm derdi. Babam mesela rahmetli Ahlayar türküsünü, Yücel Erzen'in bestesini, onu çok severdi. Herkesin kendisini aslında anlatan ya da kendi duygularına terciman
1: İyi
0: olan
1: gelen değil mi
0: böyle bir
1: belki de?
0: şarkısı vardır.
1: Evet.
0: Yani hepimiz aslında bir takım tutar gibi de bir şarkı tutarız. Yani
1: Evet.
0: kendimizi iyi hissettiğimiz, bizim söylemek istediğimiz duyguları, cümleleri içinde bulduğumuz.
1: Senin var mıdır böyle bu yani şarkı bende çok özel dediğin bir
0: Ben de
1: eser?
0: olmaz

0: Olur mu? Tabii. Ben de derdimi dökersem derin dereye Aşık Veysel'in türküsünde mesela kendimi nedensiz bir şekilde ağlamaklı buluyorum. O türkü girdiği zaman veya çaldığımız zaman bir anda o benim bam telime dokunuyor. Yani olabiliyor işte. Yani bazı
1: Evet.
0: şarkılar, türküler insanla özdeşleşiyor ve onun duygularına temas ediyor. Yoğun bir şekilde temas ediyor. Bende de mesela Aşık Veysel'in o türküsü çalındığında veya çaldığımda gözlerim dolar,
1: Evet,
0: böyle
1: müthiş bir
0: ağlamaklı
1: türkü
0: olurum.
1: ama. Evet.
0: Tabii ki Aşık Veysel zaten hani sözleri itibariyle, müziği itibariyle dünyaya mal olmuş çok özel bir isim. Bizim de gururumuz, her yerde, dünyanın her yerinde gururla bahsettiğimiz ozanımız. İyi ki ülkemizde böyle ozanlar yetişti, böyle ozanlar yetişiyor. Her zaman onları bize açtıkları yolda, tuttukları ışıkla, minnetle anmaya
1: Takip
0: devam
1: edeceğiz, evet.
0: edeceğiz. Evet, şimdi devam edelim. Seni çok yormak istemiyorum ama iki tane çok güzel
1: Çok
0: türkümüz var.
1: yumuşak, evet.
0: Çok güzel
1: Güzel.
0: türkümüz var. Yine göç içinde olan,
1: Evet.
0: göçün duygusunu bize anlatacak göçmen kızı diyeceğiz.
1: Diyelim.
0: Arkasından da birazcık hareketlenelim diyorum, böyle Şinan Arı ile, olur mu?
1: Harika olur.
0: Biz çünkü bu Şinan Arı türküsü de bizde çok ayrı özel bir yeri vardır. Türküden Sevgiye Grup Laç'ın albümünün en çok sevilen o yıllarda 94'te yaptığı bir türküydü. Ve bunu da aslında bestesiyle ilgili bazı şeyler var da burada anlatmak istemiyorum. Bestecisi çok yakından tanıdığım, çok kıymetli bizim şefimiz Kültür Bakanlığı Türk Halk Müziği Devlet Korosu'nda Uğur Kaya abimizin. Yani bunu Serkan'cığım hiçbir yere not ettirmemiştim, hiçbir yere kaydettirmemiştim ama benim ismimin geçmediği ama kayıtlarda farklı isimlerle anıldığı bir eser oldu dedi. Onu da burada söylemiş olalım. Devam ediyoruz arkadaşlar. Buyurun Göçmen Kızı.

0: Çok güzeldi. Gönlüne sağlık. Harika.
1: Çok teşekkür
0: Ama
1: ederim.
0: durmayalım. Bak çok güzel bir enerji oluştu hepimizde. Bunu devam ettirelim. Şimdi güzel bir Balkan şarkısı var ki bu Roka Mandolina diye biliniyor. Türkçe adaptasyon sözlerini de kim yazdı?
1: Ebru Çağrı
0: Ha,
1: yazmış.
0: Ebru Çağrı da buradan söz yazarı olarak
1: Selamlar
0: bir
1: olsun
0: dinlesin
1: buradan.
0: bakalım bizim bu
1: Aynen.
0: yorumumuzu.
1: Dinlesin.
0: Hadi buyurun arkadaşlar.

0: Ece, neymişsin sen böyle? Harikasın vallahi, bravo.
1: Sözler güzel olunca vallahi insan güzel söylüyor.
0: Birazcık şey değil mi böyle sözlerde?
1: Esprili, çok güzel.
0: Esprili sözler olduğu için. Tabii biz bunları uzun zaman evvel Rumeli Band diye bir projemiz vardı. Bu Rumeli Band projesinin içinde Türkiye'nin çeşitli yerlerinde konser veriyoruz. Tabii ki orijinal dillerinde olan çok güzel böyle bunun gibi bir sürü türküler var, şarkılar var. Ama istedik ki birazcık da herkesin anlayacağı, yani evet, özellikle ülkemizdeki konserlerde herkesin anlayacağı bir dilde olsun. Yani bu melodileri onlara da dinletebilelim. Öyle bir uygulama yapmıştık. O zaman da şarkı sözü aradığımız, böyle çok yoğun bir şekilde şarkı sözü aradığımız bir dönemde baktım bu parçayı Ebru çok sevmişti. Dedi ki ben buna söz yazdım. Bir bakalım dedik sözlere. Ondan sonra da böyle işte sözler oturdu.
1: Çok güzel olmuş. Hem güncel olmuş hem esprili.
0: Aynen.
1: Çok güzel.
0: Şimdi seni birazcık dinlendirelim.
1: Tabii.
0: Ben de şöyle bugün Rumeli'den çok uzaklaşamadık, evet, çıkamadık ama bir tane de ben nefes vereyim ve öyle noktalayalım istiyorum.
1: Süper.
0: Rumeli denilince tabii ki olmazsa olmazlardan biridir. Başucu türkülerinden biridir Rumeli'nin. Kırmızı Gül'ün Ali Var diyeceğiz. Bu türküyü de ben çok severim. Mesela bütün konserlerimizde enstrümantal olarak seslendiriyorum. Şimdi de sevgili izleyenlerimize duyuralım, dinletelim. Buyurun.

0: Allah Allah. Gönlünüze sağlık arkadaşlar.
1: Harikasınız, harika.
0: Çok güzel ya. Öyle değil mi?
1: Harikasınız.
0: Yani
1: İyi
0: Kırmızı
1: ki varsınız.
0: Gül o kadar güzel bir türkü ki yani insanın buna anonim diyesi gelmiyor. O kadar güzel türküler var ki.
1: İçten değil mi böyle?
0: Nasıl buldun sen?
1: Muhteşemdi.
0: Birazcık
1: ya, bayılıyorum
0: yorum
1: size.
0: Yap şöyle bizi
1: vallahi
0: şey,
1: iyi ki
0: motive
1: varsınız.
0: Et.
1: Ne diyeyim, en baştan başlayayım. İyi ki sizi tanıdım. Muhteşemsiniz.
0: Canım
1: vallahi
0: benim.
1: Sizle müzik
0: Biz
1: yapmak
0: de seni
1: öyle
0: iyi ki
1: güzel
0: tanıdık.
1: ki, öyle keyifli ki. Bir de dinliyorum arada. Ya. Böyle bir mutluluk olamaz.
0: Sağ olasın. O zaman müzik yapalım.
1: Yine yapa devam edelim.
0: Şimdi çok güzel
1: yerden.
0: Türküler, şarkılar yaptık. Şimdi de şöyle bir sanat müziğinin en çok sevilenlerinden
1: çok,
0: bugün
1: benim de
0: sevgili
1: çok sevdiğim.
0: izleyenlerimize
1: Hiç
0: söyleyelim.
1: Bıkmadığımız, hemen söyleyelim.
0: Buyurun.

0: Teşekkürler arkadaşlar. Hepinizin eline sağlık. Evet Ece, iki tane yine çok güzel sanat müziğinden de harika, çok sevilen böyle iki tane şarkıyı seslendirdik ve programın sonuna geldik. Bu hafta için çok teşekkür ediyoruz. O güzel sesini, o güzel nefesini
1: Ben de
0: bizlerle
1: hepinize
0: ve
1: teşekkür
0: sevgili
1: ediyorum.
0: izleyenlerimizle
1: Ben de aynı
0: paylaştığın için.
1: şekilde.
0: Bu hafta senin için de iyi geçti
1: Çok
0: zannediyorum.
1: keyifliydi.
0: Evet arkadaşlar, çok sağ olun. Hepinize teşekkür ediyoruz. Sevgili izleyenlerimiz, bu haftaki programımız da sona erdi. Ama bir sonraki programımızda yine çok güzel şarkılarla, türkülerle, dünyadan müziklerle burada olmaya devam edeceğiz. Bizleri izlediğiniz için, bize vakit ayırdığınız için sizlere çok teşekkür ediyoruz. Bir sonraki görüşmemize kadar kendinize iyi bakın, hoşça kalın.

0: Biraz fazla almadınız mı?
1: Bizde makas aralığı çok. Her işlemde çok kesinti oluyor.
0: Yok mu bunun bir çaresi?
2: Var. GCM Yatırım.com.tr. Gereksiz kesintiler yok. Minimum makas oranlarıyla pariteleri al.

Çok teşekkür ediyorum. Var olasınız. Emeğinize sağlık. Hoş geldiniz efendim. Zireyali Sınırsız Ezgiler efendim. Bir kez daha sizlerin huzurunda. Ekran başına hoş geldiniz. Safalar getirdiniz. Bizi her nereden izliyorsanız bizleri yalnız bırakmayan kıymetli dostlarımıza iyi ki varsınız diyoruz. Bir kez daha sizlerle buluşmanın efendim böyle tatlı, güzel huzuru ve heyecanı var. Davet ediyorum Yıldız efendim sevgili Aydan Kaya'nın buyursunlar.

0: Şahane bir ekip. Şahane insanın okudukça okuyası geliyor.
1: O zaman bu akşam bolca okuyacaksın diyelim.
0: Bolca
1: hadi.
0: Okuyalım valla. Şahane bir ekibin var. Tebrik ediyorum hepsini. Ağzınıza yüreğinize sağlık gerçekten.
1: Mehmet Han Diş Budak önderliğinde efendim şefliğinde gerçekten kıymetli yol arkadaşlarımız var olsunlar. Bir alkış Kuzeyciğim şefimiz için gelsin.
0: Aynen ben de. Akıyor. Ya yani insan böyle hani şeydir ya,
1: okudukça
0: böyle,
1: okuyası
0: evet, okudukça
1: gelir.
0: Okuyası gelir ya, gerçekten öyle şahaneler yani.
1: Hoş geldin, sefalar getirdin. Bugün seni bir yıldızın bir ucunu alacağız, bir ucunu da böyle alacağız.
0: Çok güzel bir yıldız.
1: Sen de bir yıldızsın. Aydan'ı görünce yukarıda hemen kucaklaştık, evet. 11 yıl önce.
0: 11 yıl oldu.
1: Tabii eve ziyarete geldim, çekim yaptım evde.
0: Ama bir şey söyleyeceğim, yani nasıl insan bu kadar genç kalmayı başarabilir? Yukarıda da sana söyledim bunu.
1: Gençleşmişsin dedi.
0: Allah'ım esirgesin yani, maşallah, subhanallah. Gerçekten yani, hakikaten ya. Bence kalp canımsın güzelliği bu, biliyor
1: Allah
0: musunuz
1: Züleyha? Allah razı olsun,
0: çok gerçekten
1: teşekkür ediyorum. Sen de öylesin. Tam 11 yıl önce efendim TRT1'de İyi Fikir, evet, programını sunarken sevgili Aydan'a konuk olmuştuk.
0: Evet.
1: O zaman daha bebişler yoktu,
0: yoktu,
1: daha yoktu, evlilik,
0: evet,
1: yoktu.
0: Evet.
1: Artık çok güzel bir anne olmuş.
0: Evet, iki tane Allah bağışlarsa bir kızım, bir oğlum var.
1: Ellerimizden öper.
0: Evet. 3,5 ve 5,5 yaşında.
1: Büyümüşler artık ya.
0: Büyüdüler.
1: Zor zamanları, uykusuz geceleri atlattın diye düşünüyorum.
0: Yani kısmen, ama hala bir hani o gece sendromları anneler çok iyi bilir. Sen de öyle. Sen de yürekten bir annesin. Canımsın. Biliyorum.
1: Yeğenlerden biliyoruz. Aynen 20 küsür yeğen var.
0: Aynen. Çok zor ama dünyanın hiçbir şekilde tarif edilemez bir duygusu bu.
1: Rabbim dileyen herkese nasip
0: amin
1: etsin.
0: Amin.
1: Onlara hayırlı ömürler versin.
0: Amin.
1: Hayırlı evlat amin olmaları nasip eylesin.
0: Amin.
1: Büyümek de elbette büyür insan, evet, bir şekilde, ama hayırlı olmak da kıymetli ve önemli.
0: Kesinlikle
1: İnşallah öyle
0: öyle
1: olsunlar.
0: Ya bir de şeye çok müsaade edersen bir şey söylemek
1: lütfen
0: istiyorum.
1: Lütfen lütfen.
0: Bu günümüzde son yıllarda bakıyorum böyle isimler hep çok Avrupalaştı bizde. İşte değişik değişik isimler koyuyorlar ya. Ben Türk isimleri koydum. Çok seviyorum. Böyle Ottoman'dan.
1: Neydi evlatlarının adı?
0: Fatih Teoman,
1: maşallah,
0: ve Hanzade.
1: Ah.
0: Hani hakikaten böyle bize yakışır isimler olsun ya. Bakıyorum böyle çok alengirli isimler duyuyorum. Üzülüyorum da yani, hani biz çok güzel isimler olan
1: ülkeyiz. Sen geleneksel bir kadınsın,
0: evet,
1: Aydan.
0: Evet.
1: Yani pop stardan gelen, evet, bir hikayen, başlayan bir yolculuğun,
0: evet,
1: var. Ama seni tanıdığım zaman da zaten bunu söylemiştim. Sen geleneksel bir kadınsın.
0: Evet, evet.
1: Aslında her ne kadar ekran önünde modern olsak da, modern giysek de, şarkılar daha modern olsak da, içinde Anadolu kadını taşıyorsun.
0: Kesinlikle evde şuradan bağlanıp hani hadi gelin falan diye.
1: O hallerini ben biliyorum.
0: Evet, vallahi öyle yani, gerçekten öyle. Çok da memnunum bu halimden ya.
1: Ben de çok memnunum. Seni bu halinle seviyoruz. Bir kez daha yıldızda bırakıyoruz. Ardından seni soluklandıracağım.
0: Öyle mi? Peki.
1: Buyursunlar.
0: Peki efendim.
1: Ya da sevgili Aydan
0: seve
1: Kaya'nın.
0: Seve.

0: sen artık yalnız değilsin.
1: Evet.
0: Evli değilim. Ve çocuklu.
1: Evli kısmı değil ama çocuklu kısmı okey. Tabii. Çocukları yaptım, sonra yolları ayırdık. Ama tabii ki hani babalarına çok ciddi saygım var. Çok seviyorum onu. Dostluğumuz çok güzel,
0: güzel
1: devam ediyor.
0: Ne güzel, dostunuz devam ediyor.
1: Kesinlikle evlatlarımız var, olması gerektiği gibi. Ama çocuklarımla ve annemle böyle şahane bir
0: anne
1: hayatım
0: yanında,
1: var.
0: Anne yanında, çok kıymetli.
1: Annem de yanımda. Çok güzel şu an her şey benim için.
0: O zaman ben hemen şöyle baştan alsam. İki evladınla beraber çocuklarının babası.
1: Evet.
0: Yine çocukların hayatının tam
1: kesinlikle.
0: Orta
1: tam
0: yerinde.
1: Ortasında.
0: Şahane.
1: Aynen öyle.
0: Çünkü daha çok küçükler, büyümeleri,
1: evet,
0: onlarla
1: evet.
0: beraber hemhal olmaları da gerekiyor
1: kesinlikle
0: zaten.
1: Kesinlikle öyle.
0: Seni şöyle küçük bir soluklandıracağım.
1: Artık, evet, lütfen sen söyle. Dinleyeyim artık.
0: Canımsın.
1: Hadi lütfen.
0: Seni küçük bir soluklandırıyorum. Yıldız'la
1: lütfen.
0: Buluşacağız.
1: Peki, Yıldız'la buluşalım.
0: Buyursunlar efendim. Şöyle bir üzülme diyelim. Yusuf Güleser'i hemen ardından insan sevmez mi diyeceğiz ama Yıldız'da 10 dakika sonra kadar tekrar sevgili Aydan Kaya ile buluşacağız. Buyursunlar.

0: Çok teşekkür ediyorum, var olasınız. Aydancığım, seni yıldız alırken kendime has tarzım ve eseri yorumlayış şeklimle.
1: Çok güzeldi.
0: Bu bana özgü.
1: Yo, çok güzeldi. Çünkü hakikaten yani hepimizin aslında tarzı var ve her şarkıyı, her eseri kendimize göre yorumluyoruz. Ben de öyle.
0: Yani ben kendime göre yorumluyorum. Çok güzel. İstediğim gibi, yani bu formda seviyorum.
1: Ben senin tarzını seviyorum. Anlatabiliyor muyum? Gerçekten seviyorum senin tarzını. Çok da güzeldi bence.
0: Canımsın, çok teşekkür
1: Gayet
0: ediyorum.
1: Gayet iyiydi. Hatta bende bir fikir oluştu. Dedim ki ben de mi böyle okusam acaba ilerleyen günlerde bunu?
0: Olur. Akustik eserler şu ara revaçta biliyorsun.
1: Evet.
0: Hazır sen böyle evinin bir köşesinde de tatlı tatlı güzel bir küçük stüdyo yapıp şahane
1: aslında
0: olmaz
1: evet,
0: mı?
1: Evet. Düşünüyorum. Yani böyle bir iki bir projemiz var. Bakalım
0: Süper.
1: Hayırlısı önümüzdeki
0: sen
1: günlerde.
0: Sen yaparsın.
1: İnşallah.
0: O güzel gözlerinle,
1: yerim
0: bu
1: seni.
0: Güzel kalbinle yaparsın
1: Canımsın.
0: Sen bunu. Seni
1: teşekkür
0: seviyorum.
1: Ederim.
0: Duruşunu hiç bozmayanlardansın. Bu yüzden de değerlisin.
1: Ya çok teşekkür ederim.
0: Seni şöyle yıldızda bırakıyorum.
1: Peki.
0: İki eser sonra seni rahatsız
1: Peki,
0: edeceğim.
1: Estağfurullah.
0: Buyursunlar efendim, ben balkondan seyrediyorum. Sevgili
1: Peki.
0: Aydan Kaya.

0: Yüreğinize sağlık. Vallahi.
1: Senin de nefesine yıldızı. Sağlık. Ben geldim tabii seni yalnız bırakayım diye. Ne kadar güzel içten yorumluyorsun böyle.
0: Çok teşekkür ederim ama bence Coşkun Sabah'ın en güzel şarkılarından bir tanesi. Yani insan şey diyor, ne yazmış yahu? Hani bir Selami Şahin, kesinlikle, bir Coşkun Sabah, bunlar nasıl yazılır ya?
1: Tabii ustaları özlüyoruz. Onların yorumu çok bambaşka. Şimdi hali hazırda onların eserleri başka sanatçılar, başka yorumcular tarafından yorumlandığında da bir kısım şöyle diyor. Aa evet, yeniliğe açığız ve bunu seviyoruz. Bir kısmı da hayır ya, bunu ustalardan başka kimse söylemesin diyor. Böyle arafta kalanlar da var. Sen ne düşünüyorsun bu hususta?
0: Ya hakkını vererek ve kendi yorumuyla okuyan herkese ben çok saygı duyuyorum. Çünkü evet, onlar gibi yorumlamamız mümkün değil elbette ki. Mesela bir Sezen Aksu şarkısını Sezen Aksu gibi okuyabilir miyiz? Ya da bir Selami Şahin'i. Ama hakkını vererek, onu hissederek, o duyguyla okuyabiliyorsan bence hani okusunlar ya. Okumak için yapıldı bu şarkı.
1: Tabii canım, bizler de yorumlayacağız, evet, elbette diyelim.
0: Biz de söyleyeceğiz.
1: Şöyle senden hemen bir müsaade isteyeceğim.
0: Estağfurullah, çok
1: sonra
0: mutlu olurum.
1: Sonra artık son bloğa doğru geleceğiz. Öyle son mi? Blokta da senden iki eserle veda edeceğiz.
0: Peki.
1: Ben şöyle bir 90'lara uzanacağım, geleceğim.
0: Hadi bakalım o zaman.
1: Çok teşekkür ediyorum. Buyurunuz. Sen seversin 2000'leri, 90'ları, milenyum çağlarını.
0: Çok.
1: Son bir dedikodu da yapalım bakalım. O Pop Store'da neler olmuş, neler bitmiş. Belki bize tüyolar verir. Buyursunlar efendim, nar çiçeğim diyeceğiz.

0: Çok teşekkür ediyorum. Aydancığım keyfin yerinde galiba. Baktım huşu içinde. Sen
1: vallahi
0: de eşlik ediyorsun.
1: Bir de çok severim bu şarkıyı. Geleyim mi?
0: Gel gel gel gel.
1: Geldim.
0: Gel gel.
1: Geliyorum.
0: Sensiz olur mu bu yıldız bugün? Beraberiz.
1: Çok, çok sevdiğim bir şarkıydı bu arada. Çok güzel söyledin.
0: Sahnen de yorumladın eserlerden mi? Bizim,
1: evet.
0: Bizim repertuarımızda aslında vardı. Uzun zamandır da söylemiyorduk. Hazır sen geliyorsun böyle milenyum çağı falan deyince beraber yorumlayalım
1: süpersin.
0: Da istemiştim.
1: Çok sevdiğim bir şarkıdır. Şahane söyledim bu arada.
0: Çok
1: gerçekten.
0: Teşekkür ediyorum. Var olasın. Şöyle bize bir dedikodu versene 2000'lerden.
1: Neyle ilgili? Nasıl bir?
0: Popstar'dayken nasıl oluyordu?
1: Bak,
0: çok merak
1: çok
0: ediyorum.
1: Taze bir bilgi. Geçtiğimiz günlerde. Deniz Seki biliyorsun gitti. Dominik'e gitti. Bayhan'ın yanına.
0: Aa,
1: 12 sene 13 sene sonra bir buluştular. Barış imzaladılar. O günden beri de biz de böyle nefes alamıyoruz. Çünkü canlı yayında Deniz Seki dedi ki ben aslında orada sevgili arkadaşım Aydın'ın hakkı yendiği için gittim. O çok iyi okumuştu. Sen o hafta kötü okumuştun. Dedi. Bayhan da kabul etti bunu canlı yayında. Filan böyle herkes hani çok yeni bir bilgi mesela.
0: Peki,
1: yıllar sonra gelen adalet.
0: Yıllar sonra gelen adalet ama o dönem yıpranmışlığın, üzüntün. Şimdi dönüp baktığında ne hissediyor Aydan Kaya?
1: Ya valla bazen hani bazı şeyler olması gerekir ya, yaşanması gerekir ve seni olgunlaştırır. Bir noktaya taşır işte, büyütür filan. Onlar olmalıymış. Büyüttü. Tabii ki çok kırgınlıklarım da var. Kırıldığım noktalar da var ama Deniz mesela çok sevdiğim bir arkadaşım. Görüşüyorum. Bayhan öyle. Keza görüşüyorum. Selçuk'la görüşüyorum filan. Görüştüğüm arkadaşlarım var ama çok kırıldığım, gönlümün çok kırık olduğu taraflar, insanlar da var.
0: Armağan Çağlayan desem.
1: Armağan'ı çok severim. Hatta çok üzülmüştüm hastalandığında filan da aradım. Biz ama hiçbir zaman Armağan'la çok samimi değildik. Yani bizim hiçbir zaman böyle çok samimi bir ilişkimiz olmadı. Bizim orada en samimi olduğumuz bir Deniz, diğeri de Ercan abiydi. Ercan Saatçı'ydı. Ahmet abiyle keza öyle samimiydik filan. Ama en samimi olduklarım o ikisiydi. Yani Armağan'la hiçbir zaman böyle çok samimi olmadık. Ama tabii ki görüşüyoruz. Akıl aldığım zamanlar oldu. Birlikte proje yaptık. Elveda derken filan mesela.
0: İşte sen Rahmetli dizide Osman, de Rüyalarda Dereli. Buluşuruz muydu dizinin
1: tabii,
0: adı?
1: Tabii Rüyalarda Buluşuruz, aldın. Elveda derken, Tatlı Hayat, bir sürü. En son Leyla işte
0: projelerde.
1: Geçtiğimiz dönem. Zaten oyunculuk mezunuyum. Ama bakalım ya, var bir şeyler.
0: Sen şöyle önümüzdeki sezon seni hayal ediyorum dizi.

0: Ya
1: İleride tabii
0: sen bunu
1: ki.
0: söyleyince oluyor biliyor musun? Öyle bir totemim var sende ilgili. Gerçekten bak, samimi söylüyorum.
1: Önümüzdeki sezon seni göreceğiz Aydancığım.
0: Ciddi misin?
1: Züleyha dediydi diyeceksin.
0: Peki ziyarete gelecek
1: Geleceğim
0: misin?
1: Geleceğim tabii
0: Söz
1: ki. Söz bırakır
0: tamam,
1: mıyım seni?
0: Peki, anlaştık.
1: Yıldız'da seni bırakıyorum ama seni yalnız bırakmıyorum hiçbir
0: Öyle
1: zaman.
0: Öyle mi? Peki,
1: tabii ki.
0: Tamam, şahanesin.
1: Buyursun efendim Aydan
0: Şahanesin.
1: Kaya.

0: senin o güzel kalbini seveyim. Beni ağırladığın için çok teşekkür ediyorum. Tüm ekibine, şahane orkestrana, şahane bir ekip beni ağırladı. Çok teşekkür ederim.
1: Biz teşekkür ediyoruz, var olasın. Onca hengamenin arasında iki evladını şöyle bıraktın hemen usul usul. İki saat ne de olsa gel. Allah razı olsun. İyi ki geldin, bizleri mest ettin. Beraber veda edeceğiz. 40 yıllık kâhne diyeceğiz. Şöyle uzanacağız, senin en sevdiğin zamanlara. Kuşkusuz bu eseri de çok seviyorsun.
0: Çok severim gerçekten. Hele senden.
1: Var olasın. Beraber söyleyeceğiz bunu.
0: Peki. Ben vedamız orada bizim. Eşlik edebilir
1: miyim? Hayır, buradan eşlik ediyorsun. Peki, veda ediyoruz
0: peki,
1: artık.
0: Peki, veda ediyoruz.
1: Efendim, bu hafta sevgili Aydan Kaya'yla beraberdik. Sesi bizleri aldı, götürdü. Umarım sizleri de ekran başında mest etmişti. Bizler yine değerli bir konukla sizlerin huzurunda olacağız. Önümüzdeki hafta o vakte deyin kendinize güzel bakın. Allah'a emanetsiniz.

0: yeni yayın döneminde yepyeni programlarla TRT Müzik'teyiz.
1: Yapı Kredi Mobil hayatını kolaylaştırmak için var. Sen de benim dünyama adım at, ister evinle ilgili tüm ödemeleri takip et, ister tatil planla, ister araç kirala. Benzersiz bir mobil deneyimiyle bir adım önde ol.
2: Oradan kes, buradan kes. Bize bir şey kalmadı.
3: Bizde makas aralığı çok. Her işlemde çok kesinti oluyor.
2: Yok mu bunun bir çaresi?
4: Var. DCM Yatırım.com.tr. Gereksiz kesintiler yok. Minimum makas oranlarıyla pariteleri altın, gümüş ve dünya...

Çok teşekkür ediyoruz efendim. Değerli şefimiz Baki Kemancı ve yönetimindeki çok değerli sanatçısı arkadaşlarıma teşekkür ediyorum. Merhabalar efendim. Yine bir hoş seda gününde sizlerle buluşmuş olmaktan mutluluk duyuyoruz. Ekranları başındaki çok değerli TRT müzik izleyenleri bu geceye bir hoş seda bırakmak için huzurlarınızdayız efendim. Hepinize saygıyla, sevgiyle, en güzel duygularımızla selamlıyoruz. Yine bugün bir hoş sedada çok değerli bir konuğu sizlerle buluşturmak istiyoruz. Muhteşem sesiyle efendim, kendine özgü tavrıyla, o harika şarkılarıyla çok değerli bir solist ve benim çok çok sevgili konservatuvar yıllarından dostum, bizi kırmadı bu akşam bir hoş sedaya konuk oldu. Evet, davet etmek istiyorum efendim. Ümit Yaşar bizlerle.

0: Nasıl güzel bir yorum efendim.
1: Çok teşekkür ederim.
0: Sevgili Ümit'ciğim. Ne iyi ettin, hoş geldin.
1: Çok teşekkür ederim, hoş bulduk.
0: Efendim biz her ne kadar aynı camiada da olsak, tabii evet, okul yıllarından sonra herkes farklı branşlarda devam etti. Bizler TRT'de, sevgili Ümit'ciğim de.
1: Sahne koştum.
0: Evet, sahnelerde. Ama ne güzel ki çok burada buluştuk. Ben çok teşekkür ediyorum.
1: Yıllar sonra için. Okulun haricinde, konservatuvarın haricinde başka bir platformda yan yana gelmek, meşk yapmak benim için büyük bir şeref. Çok mutlu oldum.
0: O şeref bize dair. Canımsın vallahi. Hoş geldin. İyi ki
1: hep
0: geldin.
1: Hep izliyoruz, hep gözlüyoruz zaten.
0: Çok teşekkür ediyorum.
1: Çok dostumuzla beraber hep biliyorsun haberleşiyoruz,
0: evet,
1: bir şekilde ama.
0: Evet, çok da selamlar getirdim sana.
1: Öyle mi?
0: Sohbet edeceğiz ama.
1: Tamam.
0: O güzel sesinden hemen bir tane daha dinleyebilir
1: tamam,
0: miyiz?
1: Tamam, seve
0: keyifle.
1: Seve seve hemen.
0: Bit yaşar sizlerle efendim.

0: Çok teşekkür ediyorum değerli şefime ve sevgili arkadaşlarıma. Evet, muhteşem.
1: Fedacığım, ha.
0: Senin sesinden öyle güzel bir tınısı var ki sesini. Sen neydi üflüyordun okulda? Hala devam mı bilmiyorum.
1: Neye? Bir daha söyler misin?
0: Ne üflerdin okulda?
1: Aynen, devam devam.
0: Sesinin tınısını da ben bir neye benzetiyorum, biliyor musun?
1: Canım,
0: söyleyen oldu mu?
1: Yani enstrümanla kaynaştığın zaman zaman içinde enstrümanla bütünleşiyorsun. Bazen yorumlarında, tarzında o anlamda, o üslupta okuyorsun. Yani bu genelde öyledir ya biraz da.
0: Enstrüman çalanlar zaten okuyucu olduklarında hançereler çok değişik oluyor. Diğer, yani çalmayan solistlere göre daha farklı bir işleyişi var ama senin o sesinin buğusunu ben sazınla da çok örtüştürüyorum.
1: Şimdi aslında şöyle bir şey. Bir solistin enstrümanist olması çok büyük avantaj. Yani hem enstrüman çalıp hem söylemek ayrı bir meziyet ve onunla bütünleştiğin zaman tabii o işte glissandolar, o benim o kaydırmalar, böyle neyin vermiş olduğu bir şey var yani. O
0: Allah
1: otunu
0: Allah.
1: Öyle büyüdük ki. Işte
0: devam işte mı saza onu. Devam?
1: Hala sahnede ben sahne performanslarımdan üflüyorum.
0: Çok güzel.
1: Birçok şarkıda. Böyle bir şeyimiz var. Bırakamam, böyle şansım yok. Yani
0: tabii, hem unutmamış oluyorsun.
1: Tabii kesin. Evde de bazen böyle bir haşır neşelik oluyor. Böyle elime alıyorum, neyi üflüyorum. Yani çok seviyorum ben, çünkü sazıma aşık bir adamım. O konuda
0: ne güzel.
1: Şeyin,
0: aman
1: yani.
0: Aman bırakma. Çok
1: yok,
0: da
1: bırakmam.
0: Çok da yakışıyor sazın sana zaten. Sevgili Ümit'ciğim, az önce bir doktor dedik. Yani doktoru çok kişiden ben dinledim ama senden bir başka geliyor
1: klasikleşti
0: sanki.
1: Klasikleşti şarkı. Bir de enteresan bir şey.
0: Klasikleşti değil mi?
1: Geçen çok değerli bir dostumuzla sohbet ediyorduk. Dedi ki hakikaten doktor şarkısı bayağı bildiğim klasik literatürüne girdi. Her yerde, her şekilde, yarışmalar olsun.
0: Seniyor değil
1: bir yerde
0: mi?
1: Yerde doktor okumaya başlandı.
0: Evet.
1: Doktoru da sevdiren tabii Bayram Şamplar. Buradan değerli hocamıza da selamlar olsun. Onun da emeğine, kalemine sağlık. Ben de bayağı bir gündeme geldi. Doktor şarkısı.
0: Zor bir eser aslında.
1: Çok.
0: Yani ve senin hançeren o kadar müsait ki buna. Her yerde de isteniyor. Artık senin marş gibi oldu. Biz de istesek okur musun acaba?
1: Başı mısın? Seve seve.
0: O zaman
1: hemen,
0: biz keyifle
1: hemen.
0: Doktoru dinlemek
1: tamam,
0: istiyoruz.
1: Tamam, seve seve. Hocam.

0: Bravo.
1: Çok teşekkür
0: Sen
1: ederim.
0: Sen bizi ne yaptın?
1: Vakı hocam varken, üstadları varken söylememe şansı var mı?
0: Ah, çok muhteşemdi.
1: Çok teşekkür ederim.
0: Ne seslerimiz var, ne yeteneklerimiz var. Allah
1: aynen
0: sesine sağlık versin.
1: Cümlemizin
0: ömrüne
1: inşallah
0: bereket versin.
1: Kurban olur.
0: Uzun
1: çok
0: ömürlerle inşallah bu sahnelerde bol bol şakı biz
1: hep
0: de
1: beraber,
0: bol bol dinleyelim
1: hep
0: inşallah.
1: İnşallah. Hep
0: çok
1: beraber.
0: Muhteşemdi değil
1: canımsın
0: mi efendim?
1: Çok teşekkür ederim.
0: Hadi ben de şöyle biraz minik hareketleneyim
1: hadi
0: mi?
1: Bakalım.
0: Ne dersin Ümit'ciğim? Söyleyin tamam, yıldızlar, sevgilim, nerede?

0: Çok teşekkür ediyoruz. Size bravo sevgili şefim Baki Kemancı. Alkışlıyorum bravo, yürekten.
1: Baki abim. Ne güzel eserler hakikaten.
0: Çok, hepsi çok güzel. Sen aynen doktoru öyle söylerken bir şarkı daha var senden. Hepsini çok güzel söylüyorsun ama bir çok şarkı daha var senden. Çok sevdiğim. Sanıyorum o senin çıkış yaptığın şarkılardan biriydi değil
1: hangisi
0: mi?
1: Hangisi?
0: Ateşlerde Yanacağım.
1: Oo, evet tabii ilk.
0: Bugün
1: ilk
0: repertuarda yok sanırım.
1: Yok ama.
0: Ay bir okur musun ne güzel.
1: Keşke haberim önce tabii ki yani hocamda da vardı sıkıntı.
0: Şöyle bir Ateşlerde Yanacağım yapsak mı minicik bir?
1: Bir o zaman
0: ben
1: bir
0: böyle doğaçlama çok
1: sana
0: yapıyorum galiba özür
1: hocam,
0: diliyorum.
1: Hocam La Minör alma şansın var mı?

0: Gönül almacı oldu.
1: Çok güzel gönlümüzü aldın gerçekten. Muhteşem. Çok çok güzel bir şarkı. Bu da bu senin ilk çıkış şarkın.
0: İlk yani... çıkış şarkı. 97-98 senesinde. Tabii tabii. Barış Engürlü, çok değerli kardeşimin bestesi. Biz hatta şöyle bir anısı var şarkının. Biz o sene albüm bitirmiştik aslında. Albüm bitmişti. Fakat bir şarkı eksikti. Bizim hayalimizde bir şarkı var. Onu bulmamız lazım. Yani lokomotif şarkıyı böyle bir kafamızda oturtturamadık aslında. Sonra o zaman içerisinde bir telefon geldi. Yine müzisyen değerli kardeşlerimizden. Ya dedi, stüdyoya gelir misiniz? Bir şarkı var elimin altında. Dinlemeniz lazım bu şarkıyı diye. Hiç heyecanla böyle koşturduk gittik bak falan. Bu şarkıyı dinlediğimiz anda dedik ki tamam, bulduk bu şarkıyı. Yani
1: lokomotifi bulduk. Kısmette öte yol yokmuş.
0: Bunala kadar da 6 ay falan albüm bekletildi yani. Hani çıkartmadık da albümü. Sonrasında Ateşleneceğim, arkasına Doktor. 97-98.
1: Sonra
0: güzel senelerde
1: devam edeceğiz.
0: Aynen öyle. Aynen
1: gerçekten öyle. O senin kısmetinmiş ve orada seni bekliyormuş. Ve belki de kaderini değiştiren bir kısmet olmuş bu.
0: Aynen öyle.
1: Yine biz o güzel sesinden güzel bir eserle devam edelim mi?
0: Seve seve. Neler var neler yok bakalım.
1: Keyifle dinliyoruz o zaman.
0: Hadi bakalım. Teşekkür ederim.

0: Biz burada öldük galiba.
1: Ya çok seviyorum mesela. O yüzden çok böyle güzel, okumaya çok istiyorum.
0: Efendim nasıl muhteşem bir ses. O nasıl çok çıkışlar, o perdelere dokunuşlar muazzam.
1: Gurur olurum. Çok teşekkürler.
0: Çok güzeldi Ümit'ciğim. Biz doyamıyoruz yani. Bu program bitmesin. Ben şöyle biraz hareketli gideyim de İstanbul'un semtlerini dolaşalım mı efendim şöyle?
1: Hadi dolaşalım.
0: Sevgili şefim, İstanbul'un semtlerini şöyle dolaşalım mı beraber? Hadi o zaman. Kız sen İstanbul'un neresindensin diyoruz o zaman. Buyurun.

0: Efendim çok değerli izleyenlerimiz, biz burada çok keyif aldık. Umuyorum sizler de ekranlarınızın başında aynı keyfi yaşamışsınızdır diye ümit ediyoruz. Tekrar ben sevgili konuğum ve sevgili dostuma çok çok çok teşekkür ediyorum.
1: Ben teşekkür ederim.
0: Yine bir hoş sedada haftaya görüşmek üzere efendim. Sevgiyle kalın, hoşça kalın.

0: vatandaş gel.
1: Hey maşallah, maşallah.
0: Gel anneciğim, gel. Derya kuzusu bunlar. Vitamin, mineral, omega 3 kaynağı. Gel, çoluğuna, çocuğuna balık yedir, sen de ye. Balık hafızayı geliştirir, kemikleri güçlendirir. Gel. Gel babam, gel. Hamsi var, mezgit var, sargan var. Var istavrit, var. Sağlıklı yaşamın anahtarı, kolesterolün düşmanı. Bak gözlerine de iyi gelir. Vereyim sana hamsi. Var hamsi, var. Karası, buğulaması, her mevsim sofraların kralı. Çok güzel hamsimiz var. Balık yemeden yemek yedim deme. Hem kalbine dost, hem de çabuğuna. Afiyet olsun. Gel ablacığım, gel. Çok güzel balıklarım var. İstavrit var, mezgit var, sargan var. Bak ablam, çok güzel balıklar. Tenini nemlendirir, cildini güzelleştirir. Vereyim mi 2 kilo mezgit? Gel amcam, gel. Kilo mu vermek istiyorsun? Gel buraya. Senin diyet listeni biz yenileyelim. Bak bu balıkların kalorisi az, hem de doyurucu. Vereyim sana buraya mezgit. Yer misin?
2: Yer.
0: Yersin. Gel vatandaş, gel.
3: Ülkemiz balık cennetidir. Balık en zengin protein kaynaklarından biridir. Kendinize ve sevdiklerinize iyilik edin. Düzenli olarak balık tüketin. Türkiye Cumhuriyeti Tarım ve Orman Bakanlığı.

0: Bizim fark yaratan bir formülümüz var. Girişim desteklenirse gelişim başlar. Gelişimden dönüşüm doğar. Hayallerinin peşinden koşanlara tüm gücümüzle eşlik edişimiz tam da bu yüzden. Bu yüzden bilgiyi paylaşma isteğimiz, deneyimleri buluşturan enerjimiz, başarıyı görünür kılma azmimiz, gerçek girişimcilerimizi bu reklamın başrolü yapmamız tam da bu yüzden. Parlak fikirleri destekleyen yarışmalarımız, gelişim odaklı programlarımız, hayata geçirdiğimiz onlarca proje ve sunduğumuz desteklerle girişimcilerin yanında olmaya gururla devam ediyoruz. Bu yıl 6.sını düzenlediğimiz Üreten Kadınlar Yarışması için başvurularınızı bekliyoruz.
1: Oradan kes, buradan kes. Bize bir şey kalmadı.
2: Bizde makas aralığı çok. Her işlemde çok kesinti oluyor.
1: Yok mu bunun bir çaresi?
3: Var. DCM Yatırım.com.tr. Gereksiz kesintiler yok. Minimum makas oranlarıyla pariteleri altın, gümüş ve dünya...

sessiz bir köşede, her şeyden uzak, meçhul yarınlara terk edilmişim. Dostluklar yalanmış, sevgiler tuzakmış, tuzak. Hayret, yanılmışım, yalnızım şimdi. Oysa mutluluğu hayal etmişim.

Benler unutmuş, aşklarım yalanmış yalan. Güneşin doğuşu, batışı farksız. Nasıl yaşanırsa yaşadım ben aşksız. Güneşin doğuşu, batışı farksız. Nasıl yaşanırsa yaşadım ben aşksız. Demir attım yalnızlığa, bir hasret.

Dönüşüm tamamlandı. Yepyeni bir dönem başlıyor. Tüm acil servis numaraları artık tek bir numarada. 112. Polis, jandarma, AFAD, ambulans, sahil güvenlik, orman yangını, itfaiye. Hepsi tek numarada. 112. 112. Üstün teknolojiyle yeniden inşa ettiğimiz acil çağrı merkezlerimizle Türkiye'nin her yerinde tek bir numarayla hizmetinizdeyiz. 112.

Müzik yolculuğumuza Sezen Aksu'yla başlayacağız. O güzel bestelerini, sözlerini, o güzel duygularını ifade ettiği eserleri hep birlikte çalıp söyleyeceğiz.

0: Bugün sözüyle, anlattıklarıyla kalplerimizde yer etmiş sevgili Uğur Aslan bizlerle.
1: Kara gümrük yanıyor, polis beni arıyor. Kara gümrük yanıyor, herkes benden biliyor.
2: Bizim matematiğimiz zayıftır. Mesela ticaretimiz zayıftır. Ama bir takım duygusal yeteneklerimiz, sezilerimiz daha iyidir, daha ön plandadır.
0: Sazıyla, sözüyle çok müthiş bir müzisyen olan sevgili Dilan Avçay bizimle. Ayrılık, ayrılık, aman ayrılık. Konservatuvar mezunuyum. İşte yüksek lisans tamamlamış böyle. Ayrıca müzik öğretmenliği yapıyorum. Yaktım, yandırdım.
3: Irmak Arıcı'yla dünden bugüne bu akşam TRT Müzik'te.

bu son gecem, bu son sabahım. Tadı yok bu mevsim ayrılıklar. Bilsem ki bir daha hiç dönmeyecek. Bilsem ki gözyaşım hiç dinmeyecek. Utanmam, yenilmem mutsuzluğuma. Şimdi sensiz cehennem.

0: başın üstünde.
1: Efendim, Hacı Taşan Usta'nın bizlere mirası Sondur Taşan.
0: Pencereden bakıyorum, roman almış okuyorum. Tekine ya çalım.
2: Zamane yarın TRT Müzik'te.

0: İnsanlar şaşırıyorlar. Ben sahnede bambaşka bir hale bürünüyorum. Çünkü zaten normal hayatta öyle olsam yani
1: sahneye bir şey kalmayacak.
0: Sahneye bir şey kalmayacak. Evet. Yani onları da gizliyoruz ya yani, sahneye dönüyoruz. Of, aşk yüzünden Arap saçına
2: döndüm. Çöz beni Arap. Müziğin kanunu yarın TRT Müzik'te.

0: Oradan kes, buradan kes. Bize bir şey kalmadı.
1: Bizde makas aralığı çok. Her işlemde çok kesinti oluyor.
0: Yok mu bunun bir çaresi?
2: Var. DCM Yatırım.com.tr. Gereksiz kesintiler yok. Minimum makas oranlarıyla pariteleri altın, gümüş ve

Buradansın bana müfeder misiniz? Ne zamandır büyülenmiş gibi izliyorum uzaktan. Bilmem ki bana pek iyi der misiniz? Benimle dans eder misiniz? Buradansın bana lütfeder misiniz? Ne zamandır büyülenmiş gibi izliyorum uzaktan.

artık uçacaksınız. Ne söylesem gülecek inanmayacaksınız. Bir dans kadar kısa bir zamanda bana masallarca bir hayat yaşattınız. İki yol şarkı artık uçacaksınız. Ne söylesem gülecek inanmayacaksınız. Bir dans kadar kısa bir zamanda bana masallarca bir hayat yaşattınız.

yolculuğumuza Sezen Aksu'yla başlayacağız. O güzel bestelerini, sözlerini, o güzel duygularını ifade ettiği eserleri hep birlikte çalıp söyleyeceğiz.

0: Bugün sözüyle, anlattıklarıyla kalplerimizde yer etmiş sevgili Uğur Aslan bizlerle.
1: Kara gümrük yanıyor, polis beni arıyor. Kara gümrük yanıyor, herkes benden biliyor.
2: Bizim matematiğimiz zayıftır. Mesela ticaretimiz zayıftır. Ama bir takım duygusal yeteneklerimiz, sezilerimiz daha iyidir, daha ön plandadır.
0: Sazıyla, sözüyle çok müthiş bir müzisyen olan sevgili Dilan Alper bizimle. Ayrılık, ayrılık, aman ayrılık. Konservatuvar mezunuyum. İşte yüksek lisans tamamlamış böyle. Ayrıca müzik öğretmenliği yapıyorum. Yaktım, yandırdın beni,
3: sandım, aldattın beni. Irmak Arıcı'yla dünden bugüne bu akşam TRT Müzik'te.

Merhaba, ben Muhammed Yıldırır. TRT Müzik ekranlarında Virtüözite adlı programda bugün çok ilginç bir müzik grubunu ağırlıyorum. Hakkı Brothers.

0: Serkan'cığım hoş geldin.
1: Hoş bulduk.
0: Sizler de hoş geldiniz.
2: Allah'ım. Hoş bulduk.
0: Simo. Çok ilginç, çok yaratıcı bir müzik oldu. Biz de programımızda, normalde Virtüözite programında vokal olan grupları normalde konsept gereği ağırlamıyoruz. Ama sizin yapmış olduğunuz çok özel bir proje. Simo'nun sesi bir enstrüman gibi bir efektif yer alıyor. Alan öyle, sen öyle. Çok değişik bir şey. Bu fikir nasıl oluştu? Bir de üçünüz kardeşsiniz. Bu fikir daha önceden var mıydı? Bir hayaliniz miydi? Nasıl oluştu? Ne zaman kuruldu? Haki Brothers.
2: Evet Muhammedciğim, öncelikle çok teşekkür ediyoruz bizi ağırladığın için. Şöyle aslında yani müzik doğal bir gelişim. Yani üç kardeşin arasındaki o sohbetler, o günlük yaşam, günlük hayatın yansıtması bu. Ne zamandan başladı inan belli bir tarihi yok. Çünkü biz hepimiz böyle bir arada olduğumuz zaman evde olursa ya da stüdyoda olursa bir bakıyoruz herkes enstrümanın başına bir şeyler deniyoruz. Şimdi biz mi yaptık bunu? Çok büyük bir kelime, ağır bir kelime. Biz aslında şöyle elektronik müzik canlı enstrümanlarla beraber bir araya getirdiğimiz bir konsept. Ne kadar biliyorsun kolay iş değil çünkü elektronik müziğin o
0: Evet.
2: enerjisi falan canlı enstrümanların o enerjiyi o baskı içinde kaybolabiliyor. Biz oldukça enstrümanların sesleri, vokal sesleri bizdeki canlı enstrümanların kayıp olmaması şartıyla o müzikleri sunmaya çalışıyoruz. Yani günlük hayatımızı yaşıyoruz. Böyle şey değil. Aslında müziğimiz tamamen onu yansıtması. O yüzden bu deneyim öyle oluyor. Üç kardeşin arasındaki diyalog gibi.
0: Bir de yanlış anlamadıysam siz anlık bir düzenleme yapıyorsunuz. Aynı anda
2: Doğrudur, evet.
0: çalıyorsunuz. Mesela aynı eseri bir daha çaldığınız zaman başka bir aranje olmuş oluyor aslında. Belli bir
2: Aynen öyle.
0: çerçevenin haricinde başka aranje oluyor. Mesela ben dinlerken şunu hissettim açıkçası. Bir seyahatteymişim gibi, bir yolculuktaymışım gibi. Ve hani böyle bir tren yolculuğuna binersin. Gider ve sürekli gittiğin zaman da sürekli manzara değişir, başka şeyler yaşarsın. Bu öyle bir şeydi. Çok ilginç bir deneyim aslında. Ve ayrıca bu konsepte bir kulaklık konsepti var. Bu konsepte dahil olan bir şey mi yoksa sadece birbirinizi duymak için olan bir şey mi? Tabii ki birbirinizi duymak için yapıyorsunuz ama bir özelliği de varmış gibi geliyor bana.
2: Aslında evet yani bu kulaklık mevzusu yani stüdyodan gelen bir şey. Üçümüz sürekli dediğim gibi en çok zamanımızı stüdyo geçirdiğimiz için biz hep kulaklıklarla çalışıyoruz. O ses kalitenin en güzel şeklinde kaybı yaşamadan o kulaklıklarla yaşıyoruz. Ve müziğimizi o şekilde yapıyoruz. Dediğim gibi yolculuk meselesine gelsek kesinlikle öyle. Çünkü bizim zaten geldiğimiz ülkeden buraya kadar yolculuğu yansıtması, hikayeleri, günlükleri aslında her şey içinde var bu müziğin içinde. O yüzden hani oldukça dediğim gibi biz bir konuyu konuşuyormuş gibi müziğimizi de öyle
0: Evet,
2: yapıyoruz. O
0: evet.
2: yüzden pek de böyle düzenleme canlı olması da büyük bir avantaj bizim için. Çünkü o anlık yaşama belki tekrar yaparsak aynısı olmayabilir. Elektronik müziğin özelliği de bu aslında live looping yapması. Bizim için bir avantaj çünkü herkesin iki tane enstrüman çalabilmesi, bir yandan piyanoyu tekrarlayıp klarnete geçiyorum. Aynı zamanda klarnetin bazı notaları kaydederek piyano üzerinde ya da keyboard'un üzerinde geçiyorum, bir sesler çalıyorum. Keza Simo için, keza Alan için.
1: Evet.
2: Herkesin böyle bir şeyi var, bir çalışma masası var. O çalışma masası, üç çalışma masası bir araya gelince böyle bir sound ortaya çıkıyor ve
0: Çok güzel bir şey olmuş. Ben şahsen
2: çok
0: çok beğendim.
2: teşekkür
0: Eminim ki
2: ederim.
0: çok
2: Teşekkür
0: zaten
2: ederim.
0: beğeniyorlardır. Hazır sizi bulmuşken zaten hep berabersiniz. Sürekli sizi birinizi bulmuşken birinizi bulmuş gibi olacağız.
2: Evet öyle.
0: Hazır bulmuşken bir parça daha dinlemek isteriz. Ne dinliyoruz?
2: Olur. Yolculuğu deyince bir aklımıza büyük üstad Neşet Ertaş'ın parçası, şarkısı geldi.
1: Evet, çok güzel bir
2: E,
1: eser
2: onu çalalım
1: gerçekten.
2: mı arkadaşlar? Neredesin sen
0: Neredesin
2: çalıyorum
0: çok
2: sen?
0: güzel. Çok
2: Çok
0: güzel
2: güzel
0: şarkı.
2: olur.
0: Çok da güzel bir anı olur. Hatırayı anmış oluruz.
2: Aynen.
0: Buyurun. Büyük heyecanla,
1: Haydi
0: büyük bir
1: bakalım.
0: zevkle dinliyoruz.

0: Ellerinize sağlık, emeğinize sağlık, duygunuza
1: Teşekkürler.
0: sağlık. Harika, çok güzel. Simo, çok güzel bir sesin var
1: Çok teşekkür
0: gerçekten.
1: ederim. Çok sağ ol.
0: Enstrüman gibi. Zaten ses bir enstrümandır ama yani senin gerçekten bir enstrüman gibi.
1: Teşekkür ederim. İyi ki varsın.
0: Sesine sağlık. Alan, duygun harika. Çok
1: Teşekkür
0: tebrik
1: ederim.
0: ediyorum.
1: Çok sağ ol.
0: Serkan'cığım, senin de nefesine sağlık. Bu projenin içinde bir kültürel şeyler hissediyorum aynı zamanda. Etnik tarz hissediyorum. Zaten bir kültürel de bir durumunuz var. Siz yapmış olduğunuz konserlerde, projelerde bunları hep bir sentez içinde aslında bulunduruyorsunuz. Hani senin bildiğim kadarıyla yaptığın müzik tarzında hem kendi kültürünü, hem Türk kültürünü, hem Avrupa kültürünü bir araya getirip bir sentez diyorsun sen bunu. Bunun hakkında nasıl başarıyorsun bunu?
1: Yani Muhammedciğim, şimdi bu müziği hakikaten yaşamak lazım. Yani müzik bir hayat gibi, o günleri yaşadığında tamamen içten gelen bir şey oluyor. Dediğin gibi yani ben Avrupa'da olsa, Amerika'da olsa bir maceralarım oldu. Keza kardeşlerim için de aynı şey. Bu kültür karışımı aslında güzel bir tarafı var. Bir identity crisis, bir kimlik problemi yaşıyormuş gibi, ama aynı zamanda bir zenginlik aslında baktığın zaman. O yüzden birkaç dilde şarkıları, sözleri, şiirleri ekliyoruz müziğe. Biz bunu hakikaten yaşayarak yapıyoruz. İçimizden yaşadığımız o kültürleri yansıtmaya çalışıyoruz. Güzel oluyorsa ne mutlu
0: Çok
1: bize.
0: güzel oluyor. Çok çok güzel yakıştırıyorsunuz.
1: Çok teşekkür ederim.
0: Bir de sizin In The Studio diye bir projeniz var. Buna ben de yer aldım. Çok etkileyici bir proje, ilginç bir proje. Bundan biraz bahsetmeni isterim.
1: In The Studio Project, Türkiye'nin ilk stüdyo konsepti gerçekleştirdik. Aslında kulaklık oradan
0: İlk
1: geliyor.
0: oradan
1: Biz
0: çıktı, değil mi?
1: evet, biz orada hem müzisyenler kulaklıklarla hem seyirciyle birlikte o anı en kaliteli ses deneyimi sağlıyoruz. Çok güzel bir proje. O bizim için hakikaten Hucky Brothers'ın bir kimliğinin bir parçası o proje. Aynı zamanda çeşitli çeşitli değerli müzisyenler ağırladık. Siz de onlardan bir tanesisiniz. Çok güzel bir
0: Teşekkür ederim.
1: müzik yaptık, meşk yaptık. Harika oldu.

0: İndi Stüdyo aslında oradan o kulaklık ses deneyimi oradan geliyor ve biz dediğim gibi orada daha çok konser tadında küçük bir canlı oturumlar yapıyoruz.
1: Çok keyifli proje.
0: Şu an önümüzdeki günlerde biraz o konsepti biraz dışarıya doğru bir hedefimiz var. Bir albüm çalışması nihayet yapalım mı albüm
2: Evet.
0: arkadaş
2: Ya şey
0: yapalım mı?
2: olacak. Out of studio. Değil
0: Aynen.
2: mi?
0: Stüdyonun uzakta bir şey deneyim sağlayacağız. Ne kadar kolay bilmiyorum. Biliyorsunuz dışarıda çok
1: Evet.
0: zor bir şartlar oluyor ama inşallah o da güzel bir
1: Siz üç
0: deneyim olur.
1: kardeş ya da üç müzisyen, üç sanatçı çok başarılısınız. Enerjiniz zaten harika. Hepinizi de bireysel tanıyorum. Karakterleriniz de çok güzel. İnsan olarak da çok iyisiniz. O yüzden yapacağınız işler her zaman başarılı zaten. Yani iyi bir yüreğe sahip olan bir insanın hiçbir zaman başarısız bir şeye sahip olacağını sanmıyorum. O yüzden yapacağınız bütün projelerde başarı, şans dilemiyorum size. Çünkü zaten şansın ve başarının size ihtiyacı var
0: Çok
1: bence.
0: teşekkür ederim.
1: Sizler
2: Teşekkür
1: gerçekten
2: ederim.
1: çok değerlisiniz.
2: Çok
1: Hem
2: teşekkür
1: ülkemiz için de
2: ederim.
1: çok değerlisiniz. Çünkü çok başarılı ve ülkemizin yararına, gerçekten ülkenin yararına, dünyanın yararına birçok güzel projelerde bulunuyorsunuz. Eksik olmayın.
2: Çok
1: Her zaman
2: teşekkür ederiz.
1: daim olun. Geldiğiniz için çok çok teşekkür ediyorum.
2: Biz
1: Çok
2: teşekkür
1: mutlu
2: ediyoruz.
1: oldum.
2: Biz teşekkür
1: Biz
2: ederiz.
1: Virtüosite programı çok farklı bir konsept oldu. Ben çok mutlu oldum program adına. Ve izleyenler adına eminim ki onlar da çok sevmişlerdir. Ama
0: Bir final.
1: finalde beraber çalıyoruz. Ama
2: Evet.
1: ben nasıl çalacağım bilmiyorum. Ben de bir kulaklık takıyorum şimdi.
0: Kulaklık şart.
1: Harika.
0: Artık
1: O zaman
2: ondan sonra. Evet.
1: deneyelim.
0: Olur.
1: Buyurun.
0: Haydi bakalım.

0: yeni yayın döneminde yepyeni programlarla TRT Müzik'teyiz.
1: Biraz fazla almadınız mı?
2: Bizde makas aralığı çok. Her işlemde çok kesin topluyor.
1: Yok mu bunun bir çaresi?
3: Var. GCM Yatırım.com.tr. Gereksiz kesintiler yok. Minimum makas oranlarıyla pariteleri, altın, gümüş ve dünya borsalarına kolayca yatırım yapmak var.
4: GCM Yatırım. Geleceğime yatırım.

0: Efendim, TRT Müzik ekranlarından gönül dolusu selamlar, sevgiler. Sazın, sözün, gönlün ustası Erol Parlak Hocam'la birlikte sizlerin kalbinden, bizlerin kalbine, yüreklerden akan o gürül gürül güzel türkülerimizle yüreklerinize, evlerinize misafir olmaya geldik. Aşk Özünden programımız başlıyor hocam. Nasılsınız?
1: Evet, sevgili Deniz, öncelikle sesine, nefesine, gönlüne sağlık bu güzel icra için. Yine TRT Müzik izleyicilerinin, kıymetli izleyicilerimizin gönül kapılarını aralamak üzere, biz de gönlümüzde birikenleri onlarla paylaşmak üzere karşılarındayız. Bugün de onlar için çok kıymetli, birbirinden güzel eserler hazırladık. Deyişlerimiz var, nefesler var, türküler var, oyun ezgileri var. Hepsi birbirinden güzel.
0: Gönlümüz coşkun, kalbimiz dopdolu hocam. Sırada Aşık Mücrimi'den bir türkü söyleyeceksiniz.
1: Evet.
0: Derdi bana veren yardır, merhem edip saran da yine o, diyor Aşık
1: evet.
0: Mücrimi.
1: Sevgili Deniz, programımızın bence kıymetli taraflarından bir tanesi de böyle bu türkülerin arka planındaki üretken insanları, o yürek atan yürekleri, emekleri, çabaları biraz böyle dile getirmek. Aşık Mücrimi deyişlerini çokça dinliyoruz, çokça
0: evet,
1: çalıp
0: kimdir
1: söylüyoruz.
0: Aşık Mücrimi?
1: Ama Aşık Mücrimi hakkında pek bir fikrimiz yok. En azından biz burada küçük bilgiler aktararak dinlediğimiz eserin kaynakları hakkında da fikir vermiş olabiliriz. Aşık Mücrimi benim edindiğim bilgilere göre 1882 yılında Malatya Doğanşehir'in Karaterzi'de doğmuş. Asıl adı Mehmet Özbozok. Ve mutasavvıf bir halk ozanı, halk arasında Çolak Dede lakabıyla da biliniyor. 1970 yılında Gaziantep'in Nurdağ'a Sakça Gözü'nde vefat ediyor. Kendisine has bir söyleyiş tarzı var. Şiir tarzı da kendisine has. Ürettiği eserler çokça ve halkımızın diline, gönlüne yer etmiş. İşte biz bugün de programımızda bundan bir tanesini seslendireceğiz. Gel tabip sorma derdimi.
0: Sevgi, saygı, özlemle, rahmetle anıyoruz Aşık
1: Mücrimi.
0: Mücrimi'yi. Can Hocam, buyurun.

0: Ah hocam, yüreğinize sağlık. Aşk öyle bir derttir ki
1: Evet.
0: ne hekim anlar ne de ilacı vardır.
1: Aşık Mücrimi'ye rahmet olsun.
0: Rahmet
1: Ne
0: olsun.
1: güzel söylemiş. Biz de paylaştık
0: Ne
1: bugün.
0: güzel paylaştınız hocam.
1: Sağ olsun.
0: Sevdanın izinde yürümeye devam ediyoruz. Ben de bir
1: Evet.
0: Sivas Divriği türküsü okuyacağım. Hüseyin Özkan'dan. Sevip de kavuşamayanların türküsü. Hem sevdalısına, sevdiğine hayranlığını dile getiriyor. Hem de böyle bir sitem ediyor.
1: Evet.
0: Male male diyeceğiz. Haydi
1: Peki.
0: bakalım.

0: Sesine, diline, gönlüne sağlık
1: Çok teşekkür
0: Deniz. Ne
1: ederim
0: güzel
1: hocam.
0: oldu.
1: Hocam sağ olun.
0: Sağ olsun
1: Bazı
0: arkadaşlarımız.
1: sevdalar vardır. Dokunamazsın, sarılamazsın ama içinde bir türkü olur. Yıllar yılı
0: Evet.
1: akar gider işte
0: Bu da öyle
1: böyle.
0: güzel bir türkü. Arkadaşlarımızın da eline emeklerine sağlık hepsinin.
1: Evet, hepsine
0: Çok
1: çok
0: güzel
1: teşekkür
0: oldu.
1: ediyoruz. Hocam, müsaade ederseniz ben yine sizin yazmış olduğunuz bir şiiri okumak istiyorum. Çok
0: Elbette.
1: hepsi çok güzel, birbirinden güzel de ben bir tanesini çok sevdim şöyle. Evet, türküler dolusu şiirinizi okumak istiyorum ama işte biraz gözlerle ilgili problem var. Aslında yaşım 39 varım, 40 yokum ama
0: Evet.
1: gözlerde birazcık böyle bir sıkıntı oldu hocam. Evet, müsaadenizle. Bir fon alabilir miyim arkadaşlar? Türküler dolusu. Türküler söyleriz nice bin yıldır. Söyler gideriz türküler dolusu. Gönlümüzü insanlığın yoluna bağlar gideriz türküler dolusu. Aşkın dili türkülerin özünde, gizlenmiştir manasında, sözünde. Yunus gibi deryaların izinde çağlar gideriz türküler dolusu. Türkülerde bin bir çeşit varlık var.

0: Haberlik, düzenlik var, dirlik var, kardeşlik var, eşitlik var, birlik var. Sağlar gideriz, türküler dolusu. Pervaneyim, türkü ekmeğim, aşım. Hem canım cananım, hem can yoldaşım. Yüreğimde sızım, gözümde yaşım. Ağlar giderim, türküler dolusu.
1: Can yüreğinize sağlık.
2: Senin de diline sağlık.
1: Teşekkür ederim. Sürçülisan ettiysem affola.
2: Estağfurullah, yok, ne demek.
1: Evet, sırada yine sözü müziği size ait olan bir eser var. Yaralı Dağlar.
2: Evet.
1: Can, bunun bir hikayesi var mı, bir anısı?
2: Ya, hikaye hepimizin hikayesi. Yani hepimiz bu toprakların çocuklarıyız. Aynı şeyleri yaşıyoruz. Hepimiz aynı noktadayız.
1: Evet.
2: Aşağı yukarı başımıza gelenler de bir, sevdalarımız da benzer ifadede. Orada da bir sevda ayrılık türküsü bu. Zamanında yazmıştım öyle. Sonradan havalandırdık.
1: Ne güzel.
2: Bir esere dönüştü.
1: O güzel sesinizden.
2: Eksik olma. Çok teşekkür ederim. Sağ olasın. Şu diğer sazımı almak durumundayım. Üslup olarak onun...
1: Bu divan bağlama değil mi hocam?
2: Divan altı diyoruz. Tam divan da değil.

0: Nefesinize sağlık, sesinize sağlık hocam. Yaralı
1: Eyvallah.
0: gönüllere şifa, sessiz
1: Eyvallah.
0: dağlara nefes oldunuz.
1: Eyvallah.
0: Efendim, Aşk Gözünden programındasınız. Sevdanın izinde yürümeye devam ediyoruz. Şimdi sırada Nurettin Rençber'e ait sözü müziği. Bir dileğim var senden. Haydi bakalım, sevdanın yüküne ortak olun. Beraber söyleyelim.

0: Sesine, diline, gönlüne sağlık Deniz.
1: Çok teşekkür ederim.
0: Ne kadar
1: ederim
0: güzel bir eser.
1: Çok, çok güzel değil mi? Hoş, çok, söz müzik evet, Nurettin Rençber. Ben de duyar duymaz sevdalandım bu Türkiye.
0: Evet,
1: şu diyor ya, sevenleri ayıran mar. Orada var diyor birçoğu. Ona da bir açıklık getirmek istiyorum. Mar eski dilde
0: yılan
1: demek. Evet. Şimdi sırada Afyon Emirdağ.
0: Evet.
1: Türkümüz var hocam. Ali Ercan, Fakı Eder.
0: Fakı Eder.
1: Ede Er. Evet. Ay, çok özür diliyorum. Evet. Bunlar önemli. Emirdağ'a gideceğiz. Sizin sesiniz.

0: Sizden dinleyeceğiz. Buyurun hocam.
1: Hem birkaç şey var, varyantı var. Bir tanesi işte bu meşeler güvermiş olan, bir tanesi de bu Emirdağ birbirine olalı. Bunun iki varyantı var. Bir tanesi de Ali Ercan Usta'nın okuduğu, onun yorumuyla olan gelen. Ben Belçika'ya gittiğimde orada Fakih Eder Usta'yla da tanıştık. İkinci dörtlüğünü orada edinmiştim kendisinden. Çok da güzel bir dörtlük olarak türkünün içerisinde yer aldı. Onu seslendireyim ben.
0: Lütfen,
1: müsaadenizle.
0: Buyurun hocam, lütfen.
1: Birlikte çalar mıyız arkadaşlar?

0: Yüreğinize sağlık hocam. Sevenler
1: Teşekkür ederim.
0: kavuşsun, yollar açılsın, gelinlerin burnu
1: Evet.
0: büyümesin. Hocam biraz hareketlenelim mi?
1: Evet, ne
0: Şöyle
1: güzel. İyi,
0: Trakya'ya
1: olur.
0: doğru gidelim.
1: İyi olur, evet.
0: Eyüp Can Sezer kaynak. Evet, hadi şimdi Meriç'in azgın sularında kaybolalım hep beraber. Babuba.

0: Sesine, diline, gönlüne sağlık. Sevgili Deniz, ne güzel oldu. Arkadaşlarımızın eline sağlık.
1: Eyvallah hocam.
0: Sevgili
1: Teşekkür
0: Buğra
1: ederim.
0: Solo için teşekkürler. Ve Hüseyin Özdoğan, emeklerinize sağlık.
1: Hocam eğer müsaade ederseniz ben bir şiir daha okumak istiyorum.
0: Evet,
1: Aşık Sıtkı
0: elbette.
1: Eminoğlu'ndan. Çok
0: Evet.
1: güzel bir şiir. Sizden bir fon rica edeceğim.

0: Mektup yazamadım, zarfı boş götür. Gözlerimden birkaç damla yaş götür. Götür sevdiğime, ver gizli kalsın. Sevdasını çektim, çile demedim. Bülbüle demedim, güle demedim. Kalbimde sakladım, ele demedim. Bırak gönlümdeki, yar gizli kalsın. Eminoğlu sevda yaşattım serde. Can dayanmaz aşk denilen bu derde. Senden sorar ise mezarı nerede? Onu da söyleme, yer gizli kalsın.
1: Evet, senin diline gönlüne sağlık. Aşık Sıtkı Eminoğlu'nun da ruhuna sağlık. Bu ne kadar güzel dizeler bizlere armağan etmiş. Var olsun.
2: Var olsun. Şimdi sırada bir garip bülbülün hikayesi var. Ova garibi. Giresun'a gideceğiz. Kaynak Mehmet Üstün, Halim Giresunoğlu.
1: Giresunluoğlu.
2: Giresunluoğlu. Evet. Derleyen TRT.
1: Evet.
2: Bana bozlak gibi geliyor bu eser hocam.
1: Değil. Orada var. Yani zaten Giresun aslında böyle kemençe ağırlıklı gibi durur ama Giresun'da saz kültürü de çok yüksektir. Doğal olarak saz kültürünün içerisinde benzeşen bu Türkmen karakterli ezgiler var. Fakat bu eser çok hani nadide bir inci tanesi gibi. Bir ikincisi yok bunun.
2: Evet, evet. Giresun, yani sanki Giresun değilmiş gibi geldi bunun çok, genelde Karadeniz türküleri.
1: Tek başına böyle münhasır çok güzel bir eser. Zamanında ustalar bize bırakmışlar. Biz de yorumlamaya çalışıyoruz.
2: O zaman o güzel sesinizden dinleyelim.
1: Teşekkürler, sağ olasın. Arkadaşlar birlikte seslendirelim dilerseniz.

0: Eyvallah hocam, ne güzel söylediniz.
1: Sıkılma, teşekkür ederim.
0: Yüreğimizin sustuklarını türküler dillendiriyor. İyi ki türkülerimiz var.
1: Evet.
0: Aşk Gözünden programındayız. Sevda izinde yürüyoruz. Şimdi bir İstanbul türküsü okumak istiyorum sırada.
1: Evet.
0: İstanbul, Nuri Halil Poyraz kaynak, derleyen Muzaffer Sarı Sözen.
1: Evet.
0: Sendeki kaşlar bende de olaydı.

0: Evet, dizine sağlık. Gönlüne
1: Teşekkür
0: sağlık
1: ederim
0: arkadaşlar.
1: hocam.
0: Elinize sağlık. Ne kadar güzel, dinamik,
1: Dinamik,
0: hoş,
1: hareketli bir eser
0: güzel bir eser oldu.
1: hakikaten.
0: Evet.
1: Sırada yine sizin o muhteşem eserlerinizden biri var ve çok güzel mesajlar veriyor. İnsan olmanın özü aslında sevgi, saygı, hoşgörü efendim. Söz müzik Erol Parlak.
0: Evet. Ya söz müzik bizim gibi diyoruz ama aslında bunlar bizim ortak kültürümüz. Yani Anadolu irfanının işte temeline oturduğu üç tane düstur: sevgi, saygı, hoşgörü. Bunların farklı dillerde farklı ifadeleri var. Biz de böyle ifade etmeye çalıştık. Bunu arkadaşlarımızla birlikte seslendirelim olmazsa.
1: Lütfen hocam.
0: Tamam.

0: Yüreğinize sağlık
1: Tamam,
0: hocam.
1: teşekkür
0: Ne
1: ederim.
0: güzel. Sevgiyle bakabilmek, saygıyla yaklaşabilmek,
1: Hoşgörü
0: hoşgörüyle.
1: duyabilmek, evet.
0: Evet, bunlar çok önemli şeyler. Bunun üçü oldu mu türküler de bitmez, dostluk da bitmez.
1: Evet.
0: Hocam, şimdi beraber okuyabileceğimiz bir eser var sırada. Tekrar, Nalın Dilber. Evet, Sözler Karaca olan müzik Musa
1: Musa
0: Eroğlu.
1: Eroğlu ustamızın. Ben eşlik edeyim mi sana?
0: Ben size eşlik edeyim hocam, siz
1: Estağfurullah.
0: okuyun.

0: Ne güzel oldu, değil
1: Vallahi
0: mi?
1: çok güzel
0: Arkadaşlar,
1: oldu
0: ellerinize
1: hocam.
0: sağlık sizlerinde. Ne güzel bir
1: Çok
0: paylaşım
1: güzel
0: oldu.
1: oldu vallahi. Benim çok sevdiğim bir eser zaten.
0: Karacaoğlan'a rahmetler olsun. Musa Eroğlu hocamıza da buradan sevgilerimizi, saygılarımızı
1: Evet.
0: iletiyoruz.
1: Hocam programımızın sonuna geldik. Söyleyecekleriniz varsa buyurun lütfen.
0: Evet, umarım gönüllere dokunmuşuzdur. Gönüllere bir nebze olsun, bir ferahlık, güzellik aktarabilmişizdir. Ne mutlu bize o halde.

0: Ben sevgilerimi, saygılarımı iletiyorum. Bir başka programda buluşmak dileğiyle diyorum.
1: Ben de aynı şekilde. Her şey gönlünüzce olsun dostlar. Bir sonraki programda sağlıkla, sevgiyle, aşkla tekrar buluşmak dileğiyle. Şimdi Diyarbakır'a gideceğiz. Celal Güzelses'ten Karanfil Eker Misin? Canan Hanım türküsünü söyleyeceğiz. Buyurun hocam.

Allah dünyayı sadece senin için değil, tüm canlılar için var etti. O canlılar için de sana ayrı bir önem verdi. Seni özel nimetlerle donattı ve seni sorumlu kıldı. Bu bilinçle toprağı, suyu, havayı, bitkiyi, hayvanı, ormanı, doğayı ve çevreyi korumalısın. Unutma, yaşamak için bunlara muhtaçsın. Hepsi sana emanet, gelecek nesiller adına emaneti gözet. Doğanın dengesini bozma, hayatları karartma.

0: taşın üstü.
1: Efendim, Hacı Taşan Usta'nın bizlere mirası Sondur Taşan.
0: Zencereden bakıyor, roman almış okuyor. Kekine ya çalım.
2: Zamane yarın TRT Müzik'te. Koyuyor.

0: İnsanlar şaşırıyorlar. Ben sahnede bambaşka bir hale bürünüyorum. Çünkü zaten normal hayatta öyle olsam yani
1: sahneye bir şey kalmayacak.
0: Sahneye bir şey kalmayacak. Evet. Yani onları da gizliyoruz ya yani sahneye doğru. Of, aşk yüzünden Arap saçına
2: döndüm. Çöz beni. Müziğin kanunu yarın TRT Müzik'te.

0: Oradan kes, buradan kes. Bize bir şey kalmadı.
1: Bizde makas aralığı çok. Her işlemde çok kesinti oluyor.
0: Yok mu bunun bir çaresi?
2: Var. DCM Yatırım.com.tr. Gereksiz kesintiler yok. Minimum makas oranlarıyla pariteleri altın, gümüş ve dünya.

0: TRT Müzik ekranlarına hoş geldiniz. Ümitli Şarkılar'da bu hafta konuğum, çok sevdiğim arkadaşım, muhteşem bir yorumcu Jale bize konuk oldu. Hoş geldin Jale'cim. Çok mutlu ettin.
1: Kıymetli dostum benim.
0: Canım benim. Son 6-7 senedir daha fazla zaman geçiriyoruz ve seni tanıma fırsatı buldum. Çok mutluyum. Bugün geldiğin için de bana şeref verdin. Seni dinlemek için sabırsızlanıyorum.
1: Yavrum,
0: bir an önce.
1: Canım.
0: İnşallah keyfin yerinde. Her şey yolunda. Çok şükür.
1: Çok güzel olacak. Bir kere ekip şahane. Herkes çok güler yüzlü.
0: Çok şükür.
1: Orkestra muhteşem.
0: Sağ olsunlar.
1: Hepsi çok güler yüzlü. Şahane program olacak. Tabii ben hani bizim 90'lar ekibinin kuduru olarak bugün biraz uslu kız pozisyondayım.
0: Ama
1: oturttunuz
0: yani.
1: Beni çok kudurmayayım diye, değil mi?
0: Birazcık evet, öyle bir niyetimiz vardı. Senin slow şarkılarına da bayılıyorum tabii ki yani. En başta biliyorsun bayıldığım
1: tabii
0: üzgünüm
1: ki.
0: Muhteşem. Gara abinin şarkısıydı.
1: Evet.
0: Zeynep'in de sözleri.
1: Gara Zeynep Mafyan, Zeynep
0: sözleri. Onlar ikili, tehlikeli bir ikili değil
1: fena,
0: mi? Çok
1: fenalar.
0: Senden peki onu dinleme şansımız olur mu acaba?
1: Seve seve.

0: Çok yaşa, çok yaşa. Valla nasıl dinledin, nasıl? Çok tatlı ya. Valla çok tatlı okuyorsun, çok güzel okuyorsun
1: Tabii
0: valla.
1: ki 93 yılında okuduğum gibi okuyamıyorum. Niye?
0: Hangi
1: Hayat
0: mezun
1: yordu.
0: okuyor ki?
1: Hayır, hayat yordu. Bir kere şarkının sözleri o kadar önemli hikayelere
0: Tabii.
1: anlatıyor ki, yani her cümle ayrı bir hikaye aslında ve hayatın içinde hepsini yaşamışım ben, sonra baktım ki o duyguyla okuyorsun. Tabii ki aynısı olması mümkün değil.
0: Yaş ilerledikçe daha bir tatlanıyor sanki. Yani daha bir şarkının içine girip daha bir başka bir haller olabiliyor, değil
1: Evet,
0: mi?
1: daha bir yaşıyorsun. O zaman bir
0: Ya.
1: de korku var bende. Yani Garo abi, stüdyoya
0: Ya, değil
1: giriyoruz.
0: mi?
1: Başla diyor. O böyle miksere kapanırdı. O kadar rahat
0: Tabii.
1: çalıştım ya. Allah ne muradı varsa versin. Yani beni
0: Sanatçının.
1: hiç darlandırmadı. Çünkü o korkun var, heyecanın var.
0: Tabii.
1: Işıkları da kapattırırdı. O
0: Tabii.
1: titreme geçiyordu o
0: Tabii.
1: zaman. Sonra da dinleme şansın yok. Tamam,
0: Ya.
1: bitti. Tamam.
0: O psikolojiyi çok iyi biliyorlar. O
1: Çok.
0: Gar abi de çok iyi biliyor.
1: Çok rahat
0: Gar abi çok
1: çalıştım.
0: selamlar.
1: Canım abim benim.
0: Zeynep söylüyor. Gar abiye selamlar olsun. Zeynep öpücükler olsun.
1: Zeynep'le
0: Zeynep'le çok
1: ya,
0: sık karşılaşıyoruz sürekli.
1: anlatabilir miyim?
0: Gar
1: Şimdi şarkıyı Garo abi öyle bir tondan çalmış ki, genelde de flütle çalar melodiyi. Zeynep şarkıyı yazmış, geldi bana, okuyamıyoruz ki çünkü o tona çıkamıyorum ben.
0: abi. Çok pis.
1: Yani ne olduğunu bile anlamadık ama ondan sonra stüdyoya girince of dedik, şarkı neymiş ayarsın. Yani çok tabii ki şanslı hissediyorum
0: Değil
1: kendimi.
0: mi?
1: En güzel şarkılarını, en kıymetli şarkılarını bana armağan ettiler, emanet ettiler. O emaneti en iyi şekilde taşımaya
0: Kaç sene
1: çalışıyorum.
0: geçti? 32 sene
1: Garo
0: geçmiş.
1: abim,
0: 32
1: Zeynep,
0: yıl.
1: Aysel Gürel, Seda
0: Aysel'cim.
1: Akay, haklarını
0: Vay,
1: ödeyemem
0: vay canım
1: onların.
0: benim. Aysel'in sözlerini yazdığı bir şarkı vardı. Ona da bayılıyorum.
1: Var ya,
0: Biz seni sahnede zor tutuyoruz tabii
1: cilveli
0: ya.
1: şarkı.
0: Bizi ilk defa seyredenler, gerçi 90'lar sahnesinde bir araya geliyoruz. Orada seni sahnede tutmak mümkün değil.
1: Hayır, şu
0: Muhteşem bir
1: anda
0: enerjin
1: çok
0: var.
1: kibar oturuyorum ya. Bir
0: Evet, değil mi?
1: tuhaf
0: Sen de
1: geldim
0: alışkın
1: kendime.
0: değilsin. Seni bıraksak burada tabii ki yani dolaşırsın ya
1: Çok çok
0: enerjin.
1: fena. İyi ki bırakmadınız ya. Böyle iyi.
0: Böyle de güzel. Bunun tadı başka. Acaba onu da mı söylesek acaba? Şöyle bir enerjiyle, yüksek
1: O
0: enerjiyle.
1: zaman haydi gel,
0: Şefim.
1: kolay kolay Aysel Gürel'e
0: Aysel Gürel.
1: sevgiyle, özlemle.
0: Canım benim.

0: Helal.
1: Muhteşem enerji.
0: Ellerinize sağlık canlar.
1: Teşekkür ediyorum canım benim ya. Vallahi çok iyiyim. Beraber sahne alıyoruz değil mi? Ama ben takip ediyorum. İnanılmaz fitsin yani. Maşallah diyeyim sana. Senelerdir de hep takip ediyorum.
0: Aslında çok güzel, tatlı. Fit değilim de saklıyorum.
1: Hanımlar hep böyle.
0: Saklamayı biliyorum.
1: Yok canım. Bak vallahi. Ben seni tanıyorum. Seni her daim gittiğimiz her yer turneler. Tabii bizi izleyen seyircilerimiz, dinleyicilerimiz bilmiyor olabilirler. Biz gittiğimiz her yerde bakarız. Sahneden 3-4 saat önce masalar hazırlanır ki herkes hazırlansın, karnı doyursun, güçlü. Cale güzel bir minik bir tavanın bir şeyini çıkartır. Ben her şeyimi hazırladım der. O evet, kendi
0: evet,
1: programını
0: haşlanmış,
1: uygular.
0: Haşlanmış, yağsız, tuzsuz makarna. Ya tabii. Da şey, tahıllı simit. İkisinden biri.
1: Ama her daim.
0: Ama 2-3 saat tabii. Önce tabii yani.
1: Sağlıklı ama sağlıklı yani.
0: Tabii şimdi bir geçmişimde cross koşuculuğum olduğu için.
1: Onu ben bilmiyordum.
0: Gençlik yıllarımda. Ortaokul, lise fena koşardım yani. Acayip derecelerim vardı okulda.
1: Gerçekten ben tabii, bugün ilk defa öğrendim
0: ya
1: bunu.
0: Ya onu devam ettiriyorum. Hiç yürüyüşlerimi bırakmam. Tempolu hızlı yürüyüş. Alerjik sinüzitim olduğu için ne yazın ne kışın dışarıda yürüyemem. Yazın nem, kışın rüzgar beni çarptığı için evin içinde hızlı.
1: 7-8 bin adım.
0: 7 bin, 8 bin bazen 10 bin. Yani tabii. Her gün bunu yapıyorum mesela. Çok yorgunum, her yerim ağrıyor. Bugün yapmayayım diyorum. Sonra diyorum ki karar değiştiriyorum. Hayır Jale, yaş 63. Bunu böyle devam ettirirsen
1: maşallah,
0: olmaz.
1: Maşallah, maşallah. 63 demeyelim şuna, bir 43 değil mi? Daha güzel.
0: Yok yani yaşın ne önemi var? Önemli olan enerjin, ruhun, hayata yaşa. Bakışın. Benim rahmetli annemle babam öyleydi. Özellikle annem. Fakat ben erken kırıştım. Çok genç kızken çok güneşte yatardım saatlerce. Annem 3 sene önce rahmetli olmadan Allah böyle birkaç ay önce filan. Böyle baktı, ah ah dedi. Ne oldu kız dedim. Kız dedi, sen hiç bana benzememişsin. Erkenden buruştun dedi.
1: Aa,
0: hiç çekinmeden. Hiç
1: yani şahane görünüyorsun.
0: Hiç sıkıntı değil. Buruşuklarım hiç önemli değil. Çünkü o işlemleri yapmak istemiyorum. Neden dersen, bir insanın şarkı söylerken, konuşurken, kendini ifade ederken gözlerinle doğru ifade etmen lazım. Gözler böyle bakınca olmuyor.
1: Olmuyor değil mi?
0: Yani benim...
1: Ben de
0: naçizane.
1: Seviyorum. Şimdi kaz ayakları çıkıyor.
0: Estetiği asla
1: çok
0: karşı
1: seviyorum. Hoşuma
0: değilim.
1: Gidiyor. Yani, çok doğal geliyor bana.
0: Kazlarım ve ayaklarım hiç sıkıntı değiller.
1: Birkaç konsere gittiğimizde seni çok seven hayranların tabii ki geliyorlar fotoğraf çektirmeye, ama bir şarkı özellikle çok dikkatimi çekti. Orada ne olur bu gece son geceleri oku, son geceleri oku diye çok ısrar eden insanlar olmuştu.
0: Evet.
1: Ben dedim hakikaten o şarkı şahane bir şarkı.
0: Buradan Hakan Eren'in dedikodusunu yapalım.
1: Yani
0: söyletmiyor onu.
1: Söyletmiyorlar mı?
0: Hayır, o konsepte yok o diyor. Sizin diyor nüfus kağıdın, senin nüfus kağıdın, üzgünüm diyor. Asla, ama tek sahnelerinde söylüyor.
1: Kabul etmiyoruz Hakan'cığım, kabul etmiyoruz.
0: Hiç şey yani dedikodusunu yapmadık ama.
1: Ama şimdi seyircilerimiz TRT Müzik ekranlarında
0: çok
1: bundan
0: önemli.
1: Mahrum mu
0: evet.
1: Kalsınlar?
0: Yine
1: güzel
0: Zeynep
1: şarkıdan.
0: Talu, Garo Mafyan şarkısı.
1: O ikili yine, tehlikeli bir ikili maşallah.

0: Canına nefesine sağlık.
1: Hayata
0: ya,
1: dair abi, şarkılar.
0: Şu anda best oldum yani, dinliyorum seni. Çok yakışıyor ama yani senin bu söz yazarları, bestekarlar bazen bir iyi bir yorumcuyla o üçgen birleşince çok tatlı oluyor. Yani oradan yani, bambaşka bir enerji çıkıyor.
1: Evet. Tam, abi, tamamıyla Zeynep. Bana göre şarkılar. Aynen yani öyle. Sesimin tınısı, ses seninle, nefesim, volümüm.
0: Volüm, çıkacağın yerler.
1: Yani
0: şahane.
1: Gerçekten çok şanslıyım.
0: Çok güzel bir kıyafet.
1: Çok.
0: Çok güzel bir kıyafet.
1: Yani, büyük şans. Onun için hep her zaman teşekkür ve şükür etmeyi hiçbir zaman ihmal etmem.
0: Çok şükür, aynen.
1: Her zaman teşekkür ve şükürlerimle.
0: Mesela Yüzsüz Yürek'te bir şarkı vardı. Kenan'ın şarkısı
1: evet,
0: değil mi?
1: Evet, Kenan'ı çok severim. Kenan'ın müzisyenliğini çok severim. Efendiliğini severim. Şarkıları şahane ve sahnelerimde onun şarkılarını mutlaka söylüyorum. Çok şarkısını
0: Kenan'a da selamlar
1: söylüyorum.
0: Olsun.
1: Sevgiler, selamlar
0: 33 olsun. Sene

0: Ben 92'den beri tanışıyoruz, vay be. Çok zaman geçmiş ama güzel geçti.
1: Şahane bir şarkı, tam benlik şarkı bu da.
0: Ben de onu diyecektim işte, tam benlik şarkı diye. Yakışıyor, onları da kendine göre yakıştırıp söyleyebiliyorsun ya, çok tatlı oluyor vallahi.
1: Canım benim.
0: Onu mu duysak acaba, ne yapsak? Ne diyorsun şefim?
1: Hakan Şefimiz Eşilkaya. Ne derse o.
0: Helal olsun.

0: Kenan'ın çok,
1: çok
0: güzel şarkıları var.
1: Ya.
0: Çok tatlı,
1: evet,
0: Kenan
1: ya.
0: İyi ki bu şarkıları Kenan yazmışsın. Ya. Çok güzel. Gerçekten şahane şarkılar. Nice güzel şarkılar yazdı. Sağ olsun. Vay be. Şimdi şöyle düşünüyorum. Çocukluğuma 70'lere, 80'lere gittiğim zaman çok tatlı. Fikret Çeneş, Ajda Pekkan'ın birçok şarkı sözü.
1: Rahmetli sevgi ve özlemlenmiyoruz.
0: Bir sözleri.
1: Çok.
0: Ben bayılıyorum yani.
1: Müthiş.
0: Hayranıyım. Yani kadınların, yani hanımların kendilerini ifade etme gücünün yüksek olması beni çok mutlu ediyor. Yani o gücü, o ifade gücünü dışarıya taşırmaları, insanlara duyurmaları, ses ve seslerinin insanlara ulaşması beni çok mutlu ediyor. Ve o güçlü kadınlardan bir tanesi Fikret Çeneş. Nice güzel şarkılara sözler yazdı ve o yabancı şarkılara Türkçe sözler katarak onları...
1: Ama nasıl güzel yani. Oturmuş.
0: Çok zor iştir.
1: Çok zor.
0: Çok zor.
1: Çok zor yani.
0: Çünkü yıllarca kulağa oturmuş tabii. Şarkılar var. İngilizce tabii, olarak oturmuş tabii. Değil mi? Birçok
1: yani,
0: şarkıyı.
1: Bir de yani melodinin üzerine daha zor olsa gerek. Ben,
0: çok zor iş.
1: Benim öyle
0: çok
1: bir yeteneğim
0: iş.
1: Yok. Hani beste ve söz yazma yeteneğim. Yani beste, melodi yapma yeteneğim var ama hiç oyuna gitmedim. Ama herhalde sözü şiir gibi yazmak çok kolay olsa gerek.
0: Şairan olunca ben o tarafını seviyorum. Böyle

0: Biraz şiir gibi tınlayınca çok hoşuma gidiyor. Şiir de sevdiğim için. Ama o işi çok güzel beceren
1: Çok.
0: bir hanım. Yani muhteşem. Yani İngilizce bir anlamı var bir şarkının. Ama
1: Düşünsene.
0: Türkçe olarak asıl anlamını boşa düşürüp sadece melodi üzerinden çalışınca başka bir şey daha çıkar.

0: çok duymuştum ama bazen dediğin gibi en başta demiştin ya, bazı şarkılar var böyle bir zamanı geliyor. Onu söylediğiniz zaman gerçekten onu yaşadığınız şeyle de tam
1: Tabii.
0: oturmuş oluyor. O zaman sensiz yıllarda diyelim şefim. Helal olsun.

0: Dedin gibi insan bazı şeyleri yaşayınca
1: Evet.
0: o
1: Ve bu
0: şarkıda
1: şarkı
0: tam yerine geliyor. Bu çok
1: sana
0: acayip.
1: çok
0: Çok
1: yakıştı.
0: acayip. Çok seviyorum.
1: Yakıştı.
0: Bir şarkı daha var ki Şehrazat'ın şarkısı. Şehrazat, Şehracığım, canım benim.
1: Selam sevgiler Şehro'ya.
0: Öpüyoruz.
1: Canımız Şehro'muz.
0: Şahane ne şarkılar yazdı. İnanılmaz.
1: 90'ların
0: inanılmaz.
1: İlk
0: Ajda'nın
1: baba şarkısı
0: okudu.
1: Tabii.
0: Çok güzel. Onlardan bir tanesi. Çağdan da ben bir anda böyle geçmiş zaman olur ki oluyor bende. Bir anda o döneme gidiyorum. Ama bu şarkı da sana çok yakışıyor.
1: Ya tabii ki Ajda Pekkan'a da sevgilerimizi gönderiyoruz.
0: Adela,
1: Ajda
0: tabii ki.
1: Pekkan gibi
0: Ajda'cığım.
1: yorumlayamam ama ben hani Jalet adında naçizane
0: Olur
1: kendimce
0: mu?
1: sevdiğim şarkıları söylemek istedim bugün.
0: Şahane bambaşka bir tat geliyor sen
1: Hadi
0: okuyunca.
1: bakalım o zaman.
0: Bana
1: Yazalım bir. Yazıp çizelim.

0: Süpersin ya. Vallahi bayılıyorum
1: ya,
0: enerjine.
1: Biraz zorda bırakmış olabilirim sizi. Böyle hani sahne ya, alışkanlığı süper. Böyle paldır küldür girmiş olabilirim.
0: Vallahi bugün oturduğun yerde şarkı söylemem bile muhteşem. Yani mucize benim için.
1: Mucize yani. Mucize yani. Bu şarkıda düşünebiliyor musun beni?
0: Kıpır kıpırdık şu anda. Burada böyle dolanıyorduk. Cahaleye tutamayız. Yani çok muhteşem bir enerji gerçekten. Şahane. Ah be. Vallahi. Bazı solistler bazı şarkılara gerçekten başka bir can katıyorlar. Sen de o tatlı yorumculardan bir tanesin.
1: Çok
0: gerçekten.
1: Teşekkür
0: vallahi
1: ederim.
0: Çok bayılıyorum.
1: Sağ ol canım
0: bazen
1: arkadaş.
0: Bazen işte geçenlerde konsere gittiğimizde biraz hastalığım vardı, biraz düşük enerjim ama sen hemen pır pır pır pır pır. Gerçi oradaki bütün arkadaşlarımız hepsi aynı duyguda ve hemen birbirimizi sarıp sarmalayabiliyoruz. O arkadaşlığımız var çok şükür. Kaç,
1: bin
0: 30
1: şükür
0: sene geçti.
1: Ya evet ya.
0: 25-30 sene.
1: Allah nazarlardan saklasın.
0: İnşallah
1: yani.
0: Nice çok güzel zamanlarımız
1: alıyorum.
0: Olsun beraberce.
1: Tek sahnelerimden daha çok keyif
0: yani,
1: alıyorum inan.
0: Seninle şarkı söylemeye, seninle aynı sahnede olmaya bayılıyorum.
1: Canım benim.
0: Biliyorsun
1: canım.
0: Ama yüzüne karşı bir daha söyleyeyim istedim.
1: Çok
0: herkesin
1: teşekkür
0: yanında.
1: Ediyorum. Canım arkadaş.
0: TRT Müzik ekranlarında Ümit şarkılar devam ediyor. Bir Kenan Doğulu şarkısı daha var
1: evet,
0: ki elimizde.
1: Evet bu akşam Kenan'dan.
0: Ben de vokal yaparım.
1: Beraber okuyalım. Beraber söyleyelim. Ton uyar mı?
0: Nakaratına eşlik ederim.
1: Yani, tamam.
0: Ton biraz kadın tonu belki tutturamayabilirim.
1: Peki tamam.
0: Ama eşlik ederim.
1: Tamam canım.

0: Bahsettiğim şey işte buydu. Yani şarkıya kendine ait güzel tatlı bir lezzet koymak şarkının içerisine. Başka tınlıyor, başka güzel.
1: Coştum bir anda.
0: Ama çok da iyi coşuyorsun. Ben çok seviyorum senin
1: Vallahi
0: coşmalarını.
1: en uslu günüm ona göre yani.
0: Kendimi senin yanındayken ben çocuk bahçesinde gibi hissediyorum. Çok eğleniyorum. Sahnede de öyleydi. Güldürüyorsun da beni
1: Canım
0: sahnedeyken de.
1: Ya çok eğleniyoruz
0: Vay be,
1: ya.
0: süper. Şimdi çok değerli bir söz yazarı, çok değerli bir şarkı yazarı İlhan abicim. Canım benim ne güzel
1: Ozan,
0: eserler
1: Ozan.
0: yazdı, ne kadar güzel şarkılar yazdı. Bir şarkı söylesek ondan.
1: Sen benim şarkılarımsın. İlhan abi huzur için duyuyor.
0: Canım benim.

0: Çok tatlı bir şarkı ya. İnanılmaz. Kaç yıl geçti? 40 yılı devirmiştir değil mi? 45 yıl mı oldu? 40 yılı rahat devirdi. İlhan abinin çok
1: Vay
0: güzel
1: ki vay.
0: şarkıları. İnanılmaz güzel şarkılar yazdı gerçekten. Grup Gündü Erken birlikte tabii ki. Şeşenler. Ah çok güzel.
1: Şeşen
0: Bu
1: kardeşler
0: şarkı
1: ve
0: ne zaman
1: amca.
0: desem direkt gençliğime gidiyorum.
1: Değil mi?
0: 70'ler, 80'ler. 80'ler tabii ki ağırlıkta. Çok güzel bir duygusu var. Direkt o atmosfere götürüyor insanı. Bunu yaşatıyor ama sözler falan inanılmaz.
1: Müthiş
0: Çok yani bu
1: sözler.
0: kadar öz, bu kadar sade, bu kadar yoğun, bu kadar
1: Bak
0: anlaşılır.
1: ne kadar fazla söz var ama ne kadar
0: Ne kadar
1: sade.
0: aynı öyle. Cale'cim ne iyi ettin gelmekle canım benim. Her zaman başımız üstünde yerim var. İyi ki geldin canım benim.
1: Çok teşekkür ediyorum. Sana teşekkür ediyorum. Tüm TRT ekibi ve müzisyen kardeşime.
0: Teşekkür ederiz.
1: Bütün kardeşlerime teşekkür ediyorum.
0: Şahane final yapacağız. Ümitli şarkılarda önümüzdeki hafta tekrar görüşmek dileğiyle. Kendinize çok iyi bakın.

Emniyet şeridinin olmadığı yolda, ambulansın sesini duyduğunuzda veya onu gördüğünüzde acil geçiş koridorunu fermuar sistemiyle açın. Fermuar sistemiyle ambulans hedefine hızlı bir şekilde ulaşır. Yaralılar ve acil hastalar vakit kaybetmeden tedavi edilir. Yaralıların ve acil hastaların hayatta kalma ihtimali %40 oranında artar. Yaşama yol ver. Türkiye Cumhuriyeti Sağlık Bakanlığı.

0: yeni yayın döneminde yepyeni programlarla TRT Müzik'teyiz.
1: Oradan kes, buradan kes. Bize bir şey kalmadı.
2: Bizde makas aralığı çok. Her işlemde çok kesinti oluyor.
1: Yok mu bunun bir çaresi?
3: Var. DCM Yatırım.com.tr. Gereksiz kesintiler yok. Minimum makas oranlarıyla pariteleri, altın, gümüş ve dünya borsalarına kolayca yatırım yapmak var.
4: DCM Yatırım. Geleceğime yatırım.
5: Yapı Kredi Mobil hayatını kolaylaştırmak için var. Sen de benim dünyama adım at. İster evinle ilgili tüm ödemeleri takip et, ister tatil planla, ister araç kirala. Benzersiz bir mobil deneyimiyle bir adım önde ol.

Efendim çok teşekkür ediyoruz kıymetli alkışlarınız için. Sizler stüdyomuza ve TRT Müzik ekranlarında Türkü Deryası'nı bıkmadan, usanmadan her hafta takip eden kıymetli izleyicilerimiz, sizler de ekranlarınızın başına hoş geldiniz, sefalar getirdiniz. Evet, tekrar çok teşekkür ediyoruz ama bu teşekkürü sadece kendim için almıyorum. Çok güzel bir ekibimiz var, çok profesyonel bir ekibimiz var. Hakikaten bin bir emekle hazırlanıyor. Bizler ekran yüzü olarak sizlerin huzuruna geliyoruz ancak hem yayında, yapımda, ışıkta, seste, prodüksiyonda emeği geçen birçok arkadaşımız var. Hepsine sonsuz teşekkür ediyoruz ve onlar için kuvvetli bir alkış rica ediyoruz sizlerden. Sağolunuz. Efendim, sözü çok uzatmak istemiyorum ve kıymetli partnerim Selahattin Alpay Üstad'ı alkışlarınızla huzurlarınıza davet ediyorum.

0: Candan teşekkürler. Candan teşekkürler. Bu alkış biraz böyle biraz az gibi mi geldi bana? Bir acaba? Vay Allah'ınıza vurdu. Çok teşekkürler. Binlerle teşekkür ediyorum. Öyle İbrahim Bey, böyle iki olmazsa öyle. Aferin. Bir kötü Türkü Deryası programına yine başlamış oluyoruz.
1: Başlamış evet. Oluyoruz ve iki önemli konu ağırlıyoruz bugün.
0: Aynen öyle.
1: İki birbirinden güzel ses, iki kıymetli insan. İlk konumuzu davet ediyorum kuvvetli alkışlarınızla. Gülay Arslan geliyor.
0: Güzel alkışlarınız. Evet.

0: Gülay Arslan. Hoş geldin tekrar.
1: Hoş geldin canım. Hoş geldin. Ta Erzincan'dan oraya Sivas, ondan sonra Ankara.
2: Evet.
1: Ayaklarına sağlık. Çok teşekkürler. Teşekkür
0: Gülay.
1: Tabii tatil için oradaydın.
2: Teşekkür ederim.
1: Tatil için oradaydın değil mi?
2: Evet, tatil için. Evet. Memleketim. Bir memleket havası alalım dedik.
1: İyi etmiş.
2: Burası da böyle denk gelince oradan geldik. Sivas'ı da gördük. Sivas üzeri gelmiş, evet, bulunduk.
0: Sağ olsun, davetimizi kırmadı ve bizimle birlikte bugün Gülay Arslan. Benim İstanbul Devlet Türk Halk Müziği Korosu'ndan kıymetli arkadaşım,
2: evet,
0: kız kardeşim artık yıllardır.
2: Burada olmaktan çok mutluyum. Davet ettiğiniz için ayrıca teşekkür ederim. Güzel orkestramız, kıymetli orkestramıza da Selçuk Şef'im. Teşekkür ediyorum.
0: Çok teşekkür ederim.
1: Selçuk'cum,
2: ve sevgili konuklarımız, sizler de hoş geldiniz.
1: Şimdi Selçuk Bey deyince herkes bu tarafa bakıyor, alkışlıyor şefi ama Veysel çok alıngandır. Çok alıngandır. Evet. Ve benim çok değerli kardeşim, güzel insan. Bulunduğu yeri söylememe gerek yoktur. Hakikaten bağlamada bir söz. Az öz. Ve diyorum ki Serkan Özdemir.

0: Hoş geldiniz, sefalar getirdiniz.
1: Teşekkür ediyorum. Serkan Sağolunuz, Bey. Hoş buldum. Öncelikle stüdyomuza, ekranlara başına kıymetli konuklarımızı saygı ve hürmetle selamlıyorum. Sizlere de davetiniz için teşekkür ediyorum.
2: Ben teşekkür ederim. Güzel alkışlarınızı rica ettim değerli kardeşim.
0: Biz teşekkür ediyoruz. Davetimize icabet ettiğiniz için sağolunuz. Evet, bugün mükemmel bir türkü akşamı sizleri bekliyor. Her zaman olduğu gibi türkü deryasında birbirinden güzel eserlere yer vereceğiz. Türkiye'nin her yöresinden eserlere yer vereceğiz. Efendim, iki kıymetli konuğumuz var. Bugün keyifli bir akşam. Tekrar hoş geldiniz, sefalar getirdiniz diyoruz. Ve Serkan Bey bizim için bir eser seslendirecek. Sonrasında tabii ki güzel sohbetlerimiz olacak.
1: Evet, sağolunuz. O zaman biz de bir memleketimize, Erzurum'a bir selam verelim bir uzun havayla. Raci Alkır ustamızdan Allah rahmet eylesin. Bir uzun hava ve peşine de yine rahmetli Mahmut Erdal'ın Hayalin Karşımda Her An Her Zaman.
0: Şahane. Alkışlarınız Serkan Özdemir için efendim.

0: Sonsuz teşekkürler. Sağ olun.
1: Ağzına sağlık canım.
0: Sağ olun. İsteğinizi yerine getirmeye çalışın efendim. Umarım beğendiniz. Sizler de beğendiniz mi? Teşekkür ediyoruz. Çok mersi.
1: Ben mi? Ben dünden beğendim ya.
0: Eyvallah.
1: Bana baktı yok. Ben de öyle söylemek zorundayım. Partilerim ya kardeşim yani. Ben dünden hatta evvelsi günden beğendim.
0: Sağ olsun her zaman evet. Destekler. Her zaman beğenir takdir canım eder abicim. Evet. Çok teşekkür ediyorum.
1: Sıra bende herhalde.
0: Evet sıra sende abi.
1: Evet.
0: Ne seslendireceksin bizim için?
1: Muhlis Akar. Malatya. Vay Allah'ına kurban ya. Şimdi ben ne kalk edeyim. Öyle bir araya bir sıkıştırırım. Hele dur bunu okuyalım da Allah büyüktür. Bak kardeşim.
0: Evet. Hadi bakalım. Alkışlarınız Selahattin Alpay için efendim.

0: Yüreğine sağlık abi.
1: Evet.
0: Evet, sıra Serkan Bey'de.
2: Evet, peki.
0: Sohbet edeceğiz ama birazdan edelim sohbetimizi. İlk önce sizden güzel bir eser dinleyelim. Ne dinliyoruz Serkan Bey?
2: Neşet Ertaş Usta'dan Yardan Ayrı Düşeli.
0: Yattığı yer nur olsun. Efendim, alkışlarınız Serkan Özdemir için.

0: Çok güzel alkışlar. Çok güzel alkışlar.
1: Yüreğinizden kırmızı.
0: Canan, teşekkürler Can kardeş. Evet, canım benim.
1: Evet Serkan Bey, ağzınıza yüreğinize sağlık tekrar.
2: Çok teşekkür ediyorum, sağolunuz.
1: Efendim Selahattin abicim, istersen sen bahset Serkan Bey'le, daha iyi bir dostunuz ve hukukunuz var. Serkan Bey aynı zamanda TRT Dairesi, TRT Müzik Dairesi Başkanı.
0: Başkanı, evet.
1: Efendim kendisi titriniz paylaşmadı sizlerle mütevaziliğinden, sağ olsun.
0: Tevazu olduğu için.
1: Çok güzel çalışmalar da yapıyorlar. Biraz sohbet etme şansımız da oldu program öncesinde. Evet. Neler yapıyorsunuz Sayın

0: Başkanım, biraz bahsederseniz çok mutlu oluruz.
1: Şöyle, kurumumuzun okul olma özelliğinin en iyi yansımasıdır diye düşünüyorum. TRT'mizin çocuk ve gençlik koroları, o korolardan yetişmiş birisi olarak da kıymetli gençlerimizi, kıymetli çocuklarımızı bir okul olma özelliğiyle, kültürümüzün her türdeki müzikleriyle onları donatmaya, onları yetiştirmeye çalışıyoruz. Bu alanda kıymetli çalışmalar yapan eğitimcilerimiz, sanatçılarımız ve ailelerimiz, destek olan ailelerimiz var. Haricen bir çalışma yürütüyorduk ve o da notalarımızın, ustaların ses kayıtlarının, değerlerimiz dediğimiz biyografileri, sanatçılarımızın biyografilerinin yer aldığı, etkinliklerin, akademik camianın yer aldığı bir dijital platform. nota.trt.net.tr adresi. Kıymetli Genel Müdürümüz Sayın Profesör Doktor Mehmet Sait Sobacı Beyefendi'nin vizyon ve destekleriyle, Genel Müdür Yardımcımız Serhat Eroğlu Beyefendi'nin destekleriyle platformumuzu açtık. Müzik camiamıza, kıymetli müzik alanında eğitim gören gençlerimize, konsertlerdeki akademik camiaya hayırlı olsun diyoruz. Böyle bir platformumuz oldu.
0: Biz de hizmetlerinizden ötürü çok teşekkür ediyoruz.
1: Estağfurullah, teşekkür
2: çünkü
1: ediyoruz.
2: Çünkü TRT bir okuldur her konuda. Bu okulda da kardeşim gereken hakikaten çalışmalar, ben de bilhassa şahidim. Allah ondan razı olsun ve en güzel alkışlarınızı bir kez daha rica ederim.
1: Estağfurullah.
2: Canına teşekkür ederim.
0: Çok sağ teşekkür ediyoruz.
1: Teşekkür
0: bu kültüre hizmet eden sanatçılar olarak bizler de. TRT her zaman zaten Türkiye'nin kültürünün, Anadolu topraklarının bütün kültürel mirasının evet, aslında en kadim hafızası, arşivcisi.
1: Evet.
0: Bu anlamda hizmetleriniz için tekrar tekrar teşekkür ediyoruz.
1: Biz
0: gönülden
1: teşekkür ediyoruz.
0: Alkışlarınızla lütfen.
1: Sağ olun. Çok teşekkürler.
2: Ve diyor ki, diyoruz ki, Gülay'cığım, değil mi? Gülay'da.
0: Gülay hocam, o kadar güzel yürekli bir insan ki.
2: Evet.
0: O benim kaç yıldır bacım diyorum ben ona. Kız kardeşi olduk hakikaten, artık hani belli bir yıldan sonra arkadaşlıklar artık kardeşliğe evrilir ya. Hakikaten öyle bir dostluğumuz var.
3: Ama güzel bakan güzel görür. Güzellikler güzeli bulduğu zaman var olur. O sende var ki bende de var olmuş.
0: Canımsın, canımsın.
3: Teşekkür ediyorum.
0: Çok teşekkür
3: çok
0: ediyoruz.
2: Ona şöyle diyeyim. Söyleyene değil, söyletene bakacaksın değil mi? Ya,
0: aynen arkadaşım. Öyle.
2: Evet, buyur canım benim.
0: Evet, ne seslendireceksin Gülay'cığım?
3: Sevdan ile düştüm yaban ellere.
0: Haydi bakalım, hadi hepinizin bakalım bildiği bir eser eminim eşlik edeceksiniz Gülay'a.
3: Eşliklerimizi bekliyoruz.
0: Gülay Arslan için alkışlarınız efendim, buyurunuz.

0: orkestramız.
1: Vay ki vay.
0: Gülay arkadaşlar. Vokal arkadaşlarım. Teşekkür ediyorum.
1: Gülay kardeşimi tekrar bir daha alkışlar mıyız? Rica edeyim. Yandan teşekkürler. Sağ olsun, var olsun diyorum. Evet.
0: Ne dedim? Ben bu akşam istek akşamı yaptım efendim. Bütün repertuarımı isteklerden oluşturdum. Selahattin Alpay abimin o kadar kıymetli bir ailesi var. O kadar kıymetli bir eşi var ki Emine ablacığım. Çok kıymetli kızları ve oğulları Canan, Nalan ve Birbey. Hepsine selamlarımı, saygılarımı iletiyorum. Onların isteği üzerine yine repertuarımda hiç olmayan, daha önce hiç söylemediğim bir eseri bugün huzurlarınızda onlar için seslendireceğim. Narman kazasında diyeceğiz efendim. Evet. Erzurum'a doğru gidiyoruz. Hediyemiz olsun. Kabul buyursunlar.

0: Çok teşekkürler. Sağolunuz. Orkestramızın ellerine, kollarına sağlık.
1: Canım
0: sağlık.
1: Benim. Çok teşekkürler. Var olasın. Buradan da aileme sevgiler diyorum. Hepsini tek tek öpüyorum. Daha ne diyeyim ha? Yeter.
0: Yani daha ne desin Emine ablacığım yani.
1: Evet. Efendim Mardin diyoruz. Mardin bakayım var mı? Mardin. Mardin. Ama Mardin bu türküsü farklı bir türkü. Hepinizin çok sevdiği ve benim özellikle yapımcım olmazsa olmaz dedi. Yoksa program iptal olur dedi. Ne diyoruz? Sabiha diyoruz.

0: Yüreğine sağlık abicim.
1: Arayla şunu belirtmek istiyorum. Ne olursunuz kurban olayım herkese, hepinize. Çocuklarınıza türkü okutun. Türkü bilsin. Niye biliyor musunuz? Dama sermişler hedik, saçları belik belik. Muskalar yazdıram, gelmesin sana terlik. Düşüne kemlik, düşünebiliyor musun güzelliği? Duyguyu görebiliyor musunuz? Evet.
0: Yüreğine sağlık abi. Çok az süremiz kaldı. Yine su gibi aklı geçti, evet, programımız. Lütfen hemen konuklarımızla da vakit kalsın, yer verelim istiyorum. Serkan Bey, buyurunuz hemen. Çok bekletmeden dinleyenlerimizi, izleyenlerimizi, eserimizi.
2: O zaman Osman Özdenkçi ustamızdan bir dörtlük Bu Dağlarda Bağ Olmaz diyelim. Peşine de Bayram Aracı Usta'yı iade edelim. Bir dörtlük de Oyalı Yazma bağlayalım.
0: Hadi bakalım, alkışlarını Serkan Özdemir için efendim.

0: teşekkür ediyoruz.
1: Teşekkür ediyorum. Sağ olun.
0: Ağzınıza yüreğinize sağlık.
2: Tekrar binlerce teşekkürler ediyoruz. Ve benim derlediğim Mehmet Yumurtepe hocamın çok hareketli Malatya'dan Emo diyoruz. Evet.

Bazı işaretler yol gösterir. Bazen masum bir oyunun içinde fark ederiz onları. Bazen sevgi sandığımız bir duyguda

bazen de endişeli bir bakışta. Şiddet bir anda ortaya çıkmaz. Küçük işaretlerle belirir. Fark etmek, dur demektir. Şiddeti önlemek için işareti fark et.

0: Bizim fark yaratan bir formülümüz var. Girişim desteklenirse gelişim başlar. Gelişimden dönüşüm doğar. Hayallerinin peşinden koşanlara tüm gücümüzle eşlik edişimiz tam da bu yüzden. Bu yüzden bilgiyi paylaşma isteğimiz. Deneyimleri buluşturan enerjimiz. Başarıyı görünür kılma azmimiz. Gerçek girişimcilerimizi bu reklamın başrolü yapmamız tam da bu yüzden. Parlak fikirleri destekleyen yarışmalarımız, gelişim odaklı programlarımız, hayata geçirdiğimiz onlarca proje ve sunduğumuz desteklerle girişimcilerin yanında olmaya gururla devam ediyoruz. Bu yıl 6.sını düzenlediğimiz Üreten Kadınlar Yarışması için başvurularınızı bekliyoruz.
1: Biraz fazla almadınız mı?
2: Bizde makas aralığı çok. Her işlemde çok kesinti oluyor.
1: Yok mu bunun bir çaresi?
3: Var. GCM Yatırım.com.tr. Gereksiz kesintiler yok. Minimum makas oranlarıyla pariteleri, altın, gümüş ve dünya borsalarına kolayca yatırım yapmak var.
4: GCM Yatırım. Geleceğime yatırım.
5: Yapı Kredi Mobil hayatını kolaylaştırmak için var. Sen de benim dünyama adım at, ister evinle ilgili tüm ödemeleri takip et, ister tatil planla, ister araç kirala. Benzersiz bir mobil deneyimiyle bir adım önde ol.

0: Bir ses düştü bu topraklara. İnce, kırılgan ama bir o kadar narin. Bir kadın çıktı sahneye. Kelimeleri kalbine batıra batıra söyleyen. Aşk dedi, içimizi titretti. Ayrılık dedi, boğazımızı düğümledi. Umut dedi, hadi yeniden başladık. O sadece şarkıları söylemedi. Her notada biraz daha bize anlattı. Minik serçe dediler ona ama o koskoca yalnızlıkları kanadında taşıdı.
1: Müzik yolculuğumuza Sezen Aksu'yla başlayacağız ve onun aslında bir bölüme sığmaz o güzel bestelerini, sözlerini, o güzel duygularını ifade ettiği eserleri hep birlikte çalıp söyleyeceğiz. Ama ben ona hep diyorum ki Sezen Aksu dediğimiz zaman duygularımızı bize şarkılarla anlatan kadın. Bazen konuşamıyoruz ama onun şarkısında öyle güzel hayat buluyoruz ki gerçekten Türkiye için en önemli bestecilerden, kadın seslerinden, söz yazarlarından bir tanesi. Efendim, dediğimiz gibi bu akşam Sezen'e yolculuk.

yolculuk edeceğiz. Ve şimdi yolculuk ederken vazgeçmenin o güzel halini de kıymetli orkestramız ve sevgili Ahmet Baran'dan dinleyeceğiz. Buyurun arkadaşlar.

Gönüllerinize sağlık. O kadar güzel icra edilince gerçekten eminim ekran başındaki dostlarımız da sizlerle birlikte söylemiştir diye düşünüyorum. Ve Sezen Aksu'yu diyorum ya, anlatmaya ne programlar sığar ne repertuarlar biter. Denizli'de başlayan yolculuğu ve azimle her seferinde müziğe geri dönmesi, aslında tamamen başka yerlere doğru savrulan hayatı

0: ama sonrasında da Türkiye'nin kazandığı o minik dev kadın Sezen Aksu. Çok şanslıyım ki onunla çok güzel vakitler geçirdim. Hangimizin hayatında eşlik etmediği bir anımız vardır ki?
1: Bence yoktur ve iyi ki de yoktur. Öylesine derin, öylesine kadim, öylesine derinlikli bir müziğin, sözlerin bize anlatıcısı olmuş ki ne şanslıyız biz de. Evet. Her tarzda, her ama bir de tabii ki az önce Burç Bey'le de onu konuşuyorduk. Birlikte çalıştığı müzisyenler de onun kalibresinde evet. O kadar Türk pop müziğini başka bir yere taşımış ki evet. Hala biz onların eserlerini, aranjelerini zevkle, şevkle çalmaya, yine bizden sonraki nesillere de aktarmaya devam ediyoruz.
0: Gerçekten özel yaratılmış insanlardan bir tanesi Sezen Aksu ve eminim şimdi söyleyeceğim eserde de ekran başı bana eşlik edecek ve sizlerin o güzel eşlikleriyle diyeceğiz ki adı bende saklı.

0: Evet,
1: gönlüne sağlık.
0: Sevdiğim şarkılardan bir tanesiydi. Çok teşekkür ediyorum. İnşallah ekran başında bizleri dinleyen dostlarımız da

0: Böyle benimle birlikte minik minik eşlik etmişlerdir.
1: Bence minik minik değil, gerçekten candan ciğerden eşlikler gelmiş olabilir. Bizim için çok kıymetli o eşlikler. Bu bölümün devamında da sizlere de bir hayli görev düşüyor tabii ki. Şimdi sırada gidemem diyor ama nasıl bir gidememek o acaba? Biraz bahseder misin?
0: Aşkın her türlü halini

istiyoruz. O yüzden gelin sizler şu kalbinizin içinde kime gidemem diyorsanız ona söyleyin. Hadi o zaman hep birlikte söyleyelim gidemem.

0: Ellerinize sağlık. Ağzına sağlık. O nasıl bir gidememek yine?
1: Çok teşekkür ederim. Vallahi böyle şahane orkestra olursa ben de söylemeye çalışıyorum gerçekten. Yani yanlarında. Sevgili Burç'cum çok teşekkür ediyoruz ve kıymetli arkadaşlarımız. Gerçekten her hafta hep söylediğim gibi titizlikle hazırlanıp sizlerin önüne çıkıyoruz. Ve Sezen Hanım'la ilgili önemli bir dipnot, aslında birlikte de çok konuşmuştuk. Rüştü Şarda, ilk hocası.
0: Evet.
1: Ve 17 yaşında bir İzmir'de dersler almaya başlıyor. Fakat Rüştü Hoca diyor ki ona, hem edebiyat dersi hem de müzik dersi almaya başlıyor. Rüştü Şarda diyor ki, adın ne kızım diyor, Sezen diyor. Sonra o S'leri düzeltmeye çalışıyor sürekli. Ve gerçekten hayatında Türk müziği çok önemli bir yerde. Bir akşam da oturduğumuzda bana öyle güzel eserler söyledi ki böyle ben de kala kaldım. Müthiş bir repertuar var. Zaten her dilde her şarkıyı seviyor. Aynen şunu hep söylüyor. Biraz önce söyledik ya, acıdan geçmeyen şarkılar biraz eksiktir. Hep dediği şu, eğer siz onu hissetmiyorsanız karşı hiç hissetmez ve rol yaptığınızı o kadar iyi anlar ki onu da ayırır, kenara koyar.
0: Biz ne onsuz aşık olabildik, ne ayrılık acısı çekebildik. Gerçekten öyle bir figür. Her şarkısında böyle ruh fotoğrafımızı, gönül röntgenimizi çekip adeta önümüze koydu. İçimizde evet, ne var, dışımızda ne var, onun şarkılarında bunu anladık. Şimdi eğer müzik yolcuları ekran başında şöyle hafif hafif yerlerinden bir kımıldadıysa, biz o milyonlara mal olmuş Sezen Aksu eserlerinin nakaratlarını sevgili orkestra arkadaşlarımızla birlikte çalacağız. Ve ikinci dönüşteki tekrarlarını da ekran başındaki müzik yolcularından dileyeceğiz. Dostlarımız buyursunlar. Birler bizde, ikiler sizde efendim.

0: Ağzına sağlık.
1: Çok teşekkür ederim.
0: Sevgili dostlarım, ellerinize sağlık, gönüllerinize sağlık. Biliyorum ve diliyorum ki ekran başındaki sevgili dinleyenlerimiz de bugün bu muhteşem kadının hislerini bir kez daha, bir kez daha gönüllerine nakşetti. Az önce çalarken şunu düşündüm. Yani bir müzisyenin, bir bestekarın ya da bir icracının, yorumcunun kaç tane hiti olabilir diye.
1: Değil mi?
0: Kafamdan böyle bir kendimce bir istatistik kurdum ama hemen hemen her şarkısı hit olması da başka bir duyuş, başka bir ilahi hatla kurduğu bağlantının da bize bir göstergesi olsa gerek.
1: 1990 yılında harika bir albüm yapmış ve albümde şimdi okuyacağım eser var. Ve bu eserle de gerçekten rekora koşmuş bir albüm, her albümünde olduğu gibi. Yine ekranları başında bizleri izleyen izleyicilerimizin şöyle yüreklerini titretecek ve derinden bir ah çektirecek bir eser. Kavaklar diyeceğiz efendim.

0: Ah, sadece kavaklar değil bence. Bizleri dinleyen, izleyen sevgili dostlarımız da ekran başında derin bir ah çektiler. Ağzına sağlık.
1: Çok teşekkür ediyorum. Sizin de güzel eşliklerinize sağlık.
0: Hayat herkese bir bahar için bir şans veriyor diye tahmin ediyoruz.
1: Evet.
0: Yeter ki kalbinizi açmayı ve gelen mesajlara açık olmayı bence bilmek, tanımak lazım. Tabii ikinci bahar deyince de gerçekten ikinci bahar ismiyle de özdeşleşen harika bir dizi filme şahitlik etti. Çok kıymetli Sultanımız Türkan Şoray ve Şener Şen'in başrollerini paylaştığı harika bir diziye de adını vermiş oldu. Sultanımızın bizi izlediğini biliyorum. Kendisine de buradan bir selam göndererek sevgili
1: selam
0: dostlarımızın
1: iletelim lütfen.
0: Ekran başındaki kıymetli müzik yolcularında eşlikleriyle ikinci bahar yaşıyor ömrüm, gel benim yârim, oluver şimdi desek. Şöyle bir cello taksimiyle Hicaz makamının o duygusuna doğru geçsek, sonrasında neler olacağımızı hep beraber keşfetsek harika olur değil mi dostlar?
1: O zaman sahne sizin. Buyurun.
0: Buyurunuz efendim.

Evet, ikinci bahar sanıyorum ekranların başında bizi izleyen izleyicilerimizle daha da bir güzelleşmiştir diye düşünüyorum. Diyoruz ya işte aşk eşittir Sezen Aksu, ayrılık, umut, hayal, özlemek hepsi Sezen Aksu'ya çıkıyor. Ama öyle güzel bir şarkı sözü yazmış ki, diyor ki ne seninle ne sensiz, ne ayrı ne yan yana. Sonra diyor ki her şey bir anda anlamsız gelecek ve işte biz o gün tükeneceğiz. Sanıyorum benim kalbimde yaşattığı duyguları sizler de yaşıyorsunuzdur. Fazla söze gerek yok. Hadi buyurun okuyalım bu güzel şarkıyı.

0: Aman Allah'ım, hakikaten bitmesin, tükenmesin bu sevda, bu gayret, bu gönüllerde o bahar dalları gibi açan çiçekler. İyi ki müzik var, iyi ki bu duygular var, iyi ki böyle yorumcular, böyle besteciler, böyle müzisyenler var.
1: Sezen Aksu'nun hayatına doğru, onun bize anlattığı o güzel aşk şarkılarına doğru yolculuk etti. Sizler de bize bu yolculukta eşlik ettiğiniz için çok teşekkür ediyoruz efendim. Haftaya yine aynı gün ve aynı saatte görüşmek üzere diyoruz. Ve şimdi de diyeceğiz ki...
0: Değer mi hiç? Üzülmeye, ağlamaya, dertlenmeye değer mi hiç? Gerçekten değmez. Gamı, tasayı eskiciye satın. Müzik yolcularıyla bizimle kalın. Buyurun dostlar.

0: yeni yayın döneminde yepyeni programlarla TRT Müzik'teyiz.
1: Oradan kes, buradan kes. Bize bir şey kalmadı.
2: Bizde makas aralığı çok. Her işlemde çok kesinti oluyor.
1: Yok mu bunun bir çaresi?
3: Var. DCM Yatırım.com.tr. Gereksiz kesintiler yok. Minimum makas oranlarıyla pariteleri, altın, gümüş ve dünya borsalarına kolayca yatırım yapmak var.
4: DCM Yatırım. Geleceğime yatırım.
5: 26 Eylül 2 Ekim arasında Bin'de Saban pilavlık bulgur 34 lira yerine 29 lira. Saban beyaz nohut 99.

0: Merhabalar, Irmak Arıcı ile dünden bugüne programımıza hepiniz hoş geldiniz. Bugün sözüyle, anlattıklarıyla kalplerimizde yer etmiş sevgili Uğur Aslan bizlerle aynı zamanda sözüyle hepinizi mest edeceğine inandığım benim de çok sevdiğim bir arkadaşım, çok müthiş bir müzisyen olan sevgili Dilan Avşar bizimle. Nasılsınız Uğur Bey?
1: Çok teşekkür ederim. Programını tebrik ederek başlıyorum ben de.
0: Çok sağ olun.
1: Ne güzel. Çok yakışmışsın sunucu koltuğuna. Sahneye yakıştığın gibi sunuculuk da sana çok
0: Çok
1: yakışmış.
0: teşekkür ederim. Sizden bunu duymak beni mutlu ediyor
1: Evet.
0: gerçekten.
1: Teşekkür ederim.
0: Senelerce sunuculuk vesaire yaptığınız için de gerçekten sizden bunu duydum. Çok çok mutlu oldum.
1: Evet, bu tabii biraz kilometre. Sen bunu her yaptığında her geçen gün daha güzel olacak, daha güzel olacak ve bir gün Türkiye'nin unutulmaz sanatçı ve sunucularından biri olacaksın inşallah.
0: Umuyorum inşallah. Çok teşekkür ederim güzel sözler için. Ben sizler nasılsınız? Bu ne güzellik, bu ne
2: Teşekkür
0: şıklık
2: ederim.
0: diyelim.
2: Teşekkür ederim. Ben de çok mutluyum. Tedip bir arkadaşıma böyle konuk olarak geldiğimiz siz zaten Uğur abi abim oluyor
1: Evet.
0: kendisi.
1: Zilan da beni benzetiyorlar. Kardeşim mi diye soruyorlar
2: Bir de konu.
0: ben daha çok direkt.
2: Evet bu arada.
0: Daha benziyorsun.
2: Hayırlı olsun.
0: Çok teşekkür ederim.
2: Ekrem'e zaten çok yakışıyorsun. Bu tartışmasız yani. Kimse burada bunu tartışamaz.
0: Seni seviyorum biliyorsun.
2: Ben de seni çok
0: Evet,
2: seviyorum.
0: çok
2: İyi
0: da
2: ki geldim.
0: mutluyum.
2: Evet, iyi ki geldim. Çok mutluyum senin
0: Çok da
2: olduğun.
0: mutlu ettin beni.
2: Teşekkür ederim.
0: Neler yapıyorsun? Müzik hayatın nasıl gidiyor? Biraz çok hafif böyle kendini tanıtabilir miyim? Güzel gidiyor. Şöyle ben aslında konservatuar mezunuyum. İşte yüksek lisans tamamlamış böyle. Ayrıca müzik öğretmenliği yapıyorum. Onun harici böyle single'lara işte böyle bir de oynadığım bir televizyon, ay özür dilerim, sinema var. O şekilde müzik hayatıma devam ediyorum aslında projelerle beraber.
2: Çok
0: Çok da
2: güzel.
0: donanımlı bir müzisyen olduğunun altını çizmek
2: Yani
0: istiyorum.
2: okulları saymak istemedim ama burada
0: Biliyorum
2: sinema
0: ama
2: okusun diye.
0: yani sen
2: Çok
0: şu an
2: teşekkür ederim.
0: mütevazilik yapıyorsun
2: Teşekkür
0: diye
2: ederim.
0: düşünüyorum. Sizin şiirle olan ilişkinizi hepimiz zaten yakından biliyoruz. Şiir yazmak sizin için terapi midir? Nasıl hissettirir size? Bu hikayeyi çok merak ediyoruz.
1: Ben şimdi film ve sinema eğitimi aldım bir dönem. Ve orada hikaye yazma işiyle aslında bu şiir yazma başladı. Ben böyle şiirsel metinler yazardım. Televizyon programlarının görüntüleri altına da bunları okurdum. Bir dönem duygusal programlar yaptığımda. Herkes ya ne güzel şiir okuyorsun, ne güzel şiir okuyorsun demeye başladı bana. Halbuki onlar böyle duygusal şiirsel metinlerdi. Hikaye anlatımını ben çok severim. Yani her şiirin, hatta şarkılarımda da ona dikkat ederim. Bir hikayesi olsun, içinde kahramanlar olsun, bir başı sonu belli olsun. Buna çok dikkat eden biriyim ben. Dolayısıyla şiir yazmaya aslında ilk televizyon programlarına o görüntü altı metinleri yazarak başladım. Sonra bu şiirler çok güzel deyince onları biraz şiire çevirmeye başladım. Sonra bir dönem işte 2000'lerin başında bu şiir albümleri çok moda olunca şiir albümü yaptım ben de. İbrahim Sadri bu işin öncüsüdür. İkinci olarak da bana bu iş teklif edilmiştir. Şiir albümleri başladı. Yani aslında bugünkü aklım olsaydı şarkı okurdum o dönem. Öyle başlardım. Şarkıyı sonradan okumaya başladık. Çünkü şarkı okurken de kendimi çok mutlu hissediyorum. Yani ifade çekti o. Zaten biz sanatçılar kendimizi sahnede, işte ekranda, televizyonda, şarkı okurken, şiir okurken ya da bir şeyler sunarken ifade ediyoruz. Çünkü bizim işimiz bu, bizim mesleğimiz bu. Ben çok farklı televizyon programları da yaptım. Bazen ya bu program olmamış, diğeri daha iyiydi falan diyenler oluyor. Ama şimdi bu benim işim. Yani bir bakkal dükkanı düşünün. Orada her şeyi satıyor bakkala gittiğinizde. Ya ekmek satmak sana yakışmıyor. Sen su sat falan diyebiliyor musunuz bir bakkala? Yani bu da öyle bir şey. Bak şimdi sen şarkı da çok güzel söylüyorsun. Bak programa da ne güzel
2: Teşekkür
1: yakışmışsın. Sürpriz yok.
2: ederim.
1: Güzel bir şey.
2: Sağ olun. Sağ olun.
1: Vesile. Bizim işimiz de böyle bir iş. Benim şiir yazmak ilk işlerimden biri. Çünkü ben bir hikaye anlatıcısıyım aslında. Ve halen şiirsel hikayeler yazmayı seviyorum.
0: Böyle yaşadıklarını mı yazarsın yoksa bu empati yeteneğiyle bir yazma mıdır bu?
1: Evet. Yani bu ben gözlem üzerine daha ziyade yani yazdığım her şeyi yaşamış olsaydım herhalde perişan olurdum ben. Çünkü ya çok duygusal şeyler var içlerinde. Yani benim çok dinlenen şiirlerimden biri vardı. 2001 miydi neydi? Er Mektubu diye bir şiir vardı. Mesela o

0: bir Güneydoğu'da askerlik görevini komando olarak yapmış benim hikayesiydi. Ben öyle bir askerlik yapmadım. Ama o bizim aranjörümüzün hikayesiydi. Bir gün bana oturdu askerlik anılarını anlattı. Allah'ım nasıl olabilir böyle bir şeyler dedim. Ve oturdum onu akşam şiire döktüm. Ve o öyle bir şey çıktı. Yani dinlediğim zaman, gerçekten onu hissedebildiğim zaman, kendimi onun yerine koyabildiğim zaman birinin hikayesinde, yani senin bir aşk hikayemde oturup yazabilirim. Problem yok. Dolayısıyla yazdıklarım ve okuduklarım sadece kendime ait şeyler değil. Karagümrük'te biraz, mesela orada dayımın hikayesi var. Çok yakın bir arkadaşımın hikayesi var
1: İyi ki de
0: Karagümrük'te o
1: var.
0: yıllarda. Evet.
1: İyi ki de var ki o güzel eseri dinleyebildik. Birazdan alacağız eğer sen de söylemek istersen tabii ki. Evet, müzik
0: Evet.
1: öğretmenisin kadarıyla. Öğrencilerle nasıl aran? Nasıl geçiyor?
0: Evet.
1: Ya şöyle aslında ben konservatuvar okuduktan sonra öğretmenlik yapmak gibi bir hedefim ve şeyim yoktu. Ama branşım gereği ise halk müziği bunları daha çok ise çocuklara nasıl aktarabilirim, gençler üzerine nasıl bir etki bırakabilirim diyerek aslında o 2 günümü de okula geçirmek beni çok tatmin ediyor. Çünkü işte çocuklar 5'e giden 10 yaşındaki bir çocuğun açıp böyle YouTube'da benim türkülerimi dinleyip "Aa bak bu benim hocam" demesi bile benim için çok kıymetli bir şey. Yani günümüz müziğine popüler kültür hele ki evet, bir tık daha hani o etkiyi
0: Türkiye
1: oraya
0: numara.
1: aktarabilirim diye işte eve gidiyor mesela Veli diyor ki "Hocam sizi çok seviyor işte dinliyor" demesi bile beni çok tatmin ediyor. 5 gün yapamam o okul sürecini ama o 2 gün beni çok tatmin ediyor yaptığım işler harici. O yüzden mutluyum. Ya ben seviyorum. Çünkü 5 yaşında da öğrencim var, 50 yaşında da var. Güzel bir yolculuk.
0: Kesinlikle
1: Çok da
0: evet.
1: kıymetli yaptığımız iş.
0: Evet.
1: Hangi türküyü söylemek
0: O zaman
1: istersin önce?
0: Aşık Veysel'e analım.
1: Ben gidersem sabım sen kal dünyada hey diyelim. Heyecanla bekliyoruz.

0: Ben babama sen usta mı deyince çok duygulanıyorum. Çünkü babama çok düşkünüm. Özellikle de Türkiye'yi seçerken o kısım beni yani böyle sevgilerimizi, selamlarımızı, saygılarımızı gönderelim. Babanız neyse nedir? Evet, Muzaffer. Muzaffer amcacığım. Ellerinden öpüyorum. Çok çok
1: Tebrik
0: saygılarımızı
1: babanız.
0: gönderelim. Kesinlikle
1: Hoş
0: öyle.
1: geldiniz.
0: Sikek usulü bu
1: Babalar
0: yavrum.
1: hep düşkün oluyorlar zaten.
0: İnanılmaz kıymetli bir eser seslendirdim. Buradan çok saygı duyduğumuz ozanımız Aşık Veysel'i ve hayatını kaybetmiş büyük ustalarımızı rahmetle anıyoruz. Sen de çok güzel hakkını verdin ve seslendirdin. Geldi de böyle ağzına sağlık. Evet Uğur Bey, şiirlerinizde sizi çok etkileyen bir hikayeyi merak ediyorum. Nedir acaba?
1: Şiirlerimde beni çok etkileyen çay.
0: Belki sizin yazdığınız, belki böyle esinlendiğiniz birinden.
1: Yani şimdi her biri tabii ayrı hikayeler. Hep öyle derler ya, onlar benim çocuklarım gibi, çok seviyorum falan böyle derler hep. Benim tabii, şimdi tabii Karagümrük benim doğduğum yerde olduğu için onun yeri başka. Benim doğup büyüdüğüm yer, arkadaşlarımın, dostlarımın olduğu yer. O işte bir kızla kaçma hikayesi, yani dayımın hikayesi efendim. Yani o çok böyle hep bizden, böyle o Karagümrük'teki o mahalle semt döneminden yaşadığımız şeyler olduğu için o bana da hep sıcak geliyor, güzel geliyor. Zaten işte kendinizi anlattığınız zaman aslında bir karşılık buluyor izleyicide de o. Eğer ne bileyim işte İbrahim Tatlıses o mağaradan geldim ben buyum deyip öyle kendini anlatmasaydı belki bu kadar yer bulmayacaktı o ilk dönemlerinde. Dolayısıyla o çok samimi geliyor insanlara, kendinizi doğru anlatırsanız ve iyi tarif ederseniz. Karagümrük'te benim doğru anlatılmış iyi tariften bir şeye sanıyorum ki karşılık buldu. O var. Yani tabii aşk hikayeleri var.
0: En
1: Çok
0: derinde onlar mı diyebilirim?
1: en derinde onlar, ama artık o kadar çok üzerinden zaman geçti ki tabii ki. Onlar da çok güzel karşılıklar buldu. Yani biz şimdi öyle bir dönemden geliyoruz ki aslında bundan 20 yıl önce hani cep telefonu bile olmadığı dönemlerde biz aşkı tanıdık. Yani
0: O zaman daha kıymetli değil
1: o
0: miydi?
1: zaman çok kıymetliydi. Yani ne bileyim mesela bundan 20 yıl önce, o 25 sene önce diyelim aşık olduğunuz birini bir parkta görmüşsünüz. Ne telefon var, ne onun sosyal medya hesabı var, ne bir şey var. Hiçbir şey bilmiyorsunuz. O günlerde yine haftanın her o gününde o parka giderdiniz ki bir daha onu görebilesin de tanışabilesin diye. Yani böyle aşkların içinden gelmiş bir nesiliz bizim nesil. Hani senin programının ismi Geçmişten Geleceğe. Ya işte ben geçmiştenim, o gelecekten böyle güzel olmuş yani. Dolayısıyla o dönemde aşk, mektup diye bir şey vardı. Şu an kalktı, e-mail oldu artık o. Yani mektup
0: Keşke mektup
1: yazardık.
0: kalsaydı.
1: Elimizle mektup yazar, onu postaya verir. O posta onu götürür. Bir hafta sonra gider. Bir haftada okunur. İkinci hafta mektubu gelir. Bir ay sonra cevabını falan alırdık. Yani bir ayda cevap geliyordu falan böyle.
0: Peki şimdi sözünü kesiyorum, nasıl dersin? Bu iki tarafa da hakim olan biri olarak soruyorum zamanı. Hakikaten bunu çok samimiyetle cevaplamanı rica ediyorum. O zaman da mı yaşamak, yoksa kolaylık vesaire teknoloji olarak bu zaman mı?
1: Böyle insanın geniş geniş vakti olsa, şöyle bir 200 yıl ömür olsa o zaman da yaşamak derim. Ama şimdi tabii artık hayat öyle hızlı ki o kadar çok dikkat dağıtan veya o kadar çok ekstra hayatımıza girmiş işler, güçler, ekstra uğraşılar var ki bu dönemin şartlarında ancak bu dönemle baş edilir. Yani bu dönemin şartlarında ancak teknolojiyle baş edebiliriz. Orada diğer tarafta vakit daha boldu. Daha güzel kendimize vakit ayırabiliyorduk. Ne bir komşuluk vardı, dostluk vardı, ahbaplık, arkadaşlık başkaydı. Aşklar bir başkaydı. Yani şimdiki aşklar artık biliyorsunuz kaydırılıyor. Bu kaydırma süresi, hani insanlar, gençler bakıyorlar 5 saniyeye düşmüş. Yani 5 saniyede bir kaydırıyor. Sen ne söylersen söyle ilk 5 saniyede ne dediysen dedin, o kadar kaydırıyor. Şimdiki aşklar da öyle. Kaydırıyorlar artık. Bu tamam, bunu tanıdık, bunu da tanıdık, bu da tamam. Yani 5 saniyede
0: Çok
1: aşk
0: çabuk
1: böyle kayıp
0: tüketmeyi öğrendik
1: gidiyoruz. Çok
0: aslında.
1: tüketici bir dönemde yaşıyoruz. Allah kolay versin, ama yine de bu dönemde yaşamak ve eski dönemde de yaşamış olmak çok önemli bir takım.
0: Karagümrük demişken bu güzel eseri canlı canlı dinleyebilir miyiz?
1: Tamam, dinliyorum.
0: Lütfen.

Aslında işin aslı şöyle Hakim Bey. Aslı ilk gördüğüm gün başlıyor işin aslı. Aslı bir gün benim acizane kaptan şoförlüğünü yaptığım 56 Chevrolet taksiye biniyor ve kara gümrüğü ediyor bana. Kara gümrük o dakika gönlümün başkenti, başımın tacı, ruhumun ilacı oluyor. Delikanlıya yakışmaz. Yolculuk boyunca en ufak bir rahatsızlık ya da edepsizlik etmiyorum ama indiği yeri, yolu, sokağı, kapıyı mıh gibi aklıma çakıyorum. Oğlum diyorum bizim Chevrolet'e, bu kapıyı unutma. Bir gün ilk bu kapıda gelin arabası olacaksın. Bulup buluşturup, sorup soruşturup en nihayetinde Aslı'yı istetiyorum. Ama gel gelelim kızın üvey anası kızı bir türlü vermeye yanaşmıyor. İkinci kez istetiyorum. Bu kez üvey abi bizde taksici esnafına kız yok koçum diyor. Allah'ın hakkı üçtür anam. Seni de yorduk ama hadi son bir kez daha istediyorum. Kapı anamın yüzüne bir kez daha kapanıyor. Oğlum bu işin aslı yok diyor. Ben de bakkalın çırağı Osman'ın eline bir mektup sıkıştırıp Aslı'ya gönderiyorum. Kaçar mısın benimle diyorum. Kaçarım diye cevap yazıyor. Mübarek cuma gecesini anlaşıyoruz. Hani yalnız gitmeyin bizim kanki Rıdvan'ı da çağırayım diyorum. Rıdvan beline babadan kalma altı patlar tabancayı takıp gelmiş. Oğlum Rıdvan bu ne diyorum. Ne olur ne olmaz abi sen sür diyor. Sürüyorum, sürüyorum. Açılayı kara

0: biliyor. Kara gümrük yanıyor, polis beni arıyor. Kara gümrük yanıyor, herkes benden biliyor. Aslı diyorum, Aslı ne oluyor? Ne oluyor demeye kalmadan polis kapıyı çalıyor. Polis içeri giriyor. Memur bey diyorum, kız Reşit kendi isteğiyle geldi. Memur bey tamam diyor, kıza bir şey dediğimiz yok ama kara gümrük yanıyor. Kızı kaçırmasına kaçırıyorsun da kara gümrüğü niye yakıyorsun be evladım? Aslı bu ne diyor diyorum. Aslı hiçbir şey demiyor. Meğer bizim Aslı kaçarken telaşla yemeği ocakta unutmuş. Yemek yanmış tutuşmuş, sonra perdeler tutuşmuş, sonra ev tutuşmuş, sonra kara gümrük tutuşmuş. Ver yansın etmiş bizim üvey kaynana sokaklarda.
1: Taksici Ramazan kızımı kaçırdı, mahalleyi de ateşe verdi dostlar diye.
0: Ya yalandan 7 yıl yatmak geçer geçmesine de, yalandan yatmak gerçekten çok zor gelir kanı deliye. En nihayetinde attılar beni nezarete. 3-5 gün sonra mahkeme günü geldi. Hakim Aslı'ya sordu, kızım seni bu adam mı kaçırdı? Evet hakim bey. Mahalleyi de bu adam mı yaktı? Evet hakim bey. Ne evet Aslı? Nikah kıymıyoruz Aslı, ne evet? Meğer üvey anneyle üvey abiye baskı yapmışlar evde kıza. Evi de mahalleyi de Ramazan yaktı diyeceksin diye. 7 yıl Bayrampaşa'da geçer geçmesine de, yalandan 7 yıl yatmak 70 yıl gibi gelir kanı deliye. Nihayetinde attılar beni içeri. 3-5 vakte kalmadı koptu kafamın VK işi. Dedim ki kendi kendime, ben buradan kaçarım. Gider bu kez harbiden o üvey annenin evini yakarım. Şimdi hakim bey hepiniz merak ediyorsunuz değil mi, yaptım mı yapmadım mı diye. Yaptım. Önce gidip üvey annesinin Balat'taki evini, daha sonra da üvey abisinin kumarhane olarak çalıştırdığı kahvesini benzin döküp yaktım. Şimdi hakim bey cezam neyse çekerim. İçeride de iyi hali bozmam sizi temin ederim. 7 yıl değil 70 yıl bile olsa paşa paşa yatarım. Kara gümrüğü yakarım.

0: Bir de Allah biliyor. Bir de Allah biliyor. Bir de Allah biliyor.
1: Ağzınıza, yüreğinize sağlık.
2: Ya uzun gelmedi değil mi hikaye size?
1: Çok çok kıymetli.
2: Eskiden şarkılar böyle 5 dakikaydı. Şimdi yeni şarkılar 2 dakikada bitiyor. Yeni aşklar gibi. Şarkılar da kısaldı.
1: Kesinlikle. Eskiler her zaman daha kıymetli geliyor bana. Dolayısıyla türkülerden şöyle...
3: Üçümüzün de katılacağı.
4: Evimizin gelini.
3: Evet, yapalım.
4: Balıkesir türküsü.

Edremit'in bağına, duman çökmüş dağına, huriler çadır kurmuş cennetin ayağına. Hoştur cilvesi, elmaslı fesi, Edremit'in gelini kınalamış elini, sarmaya doyamadım o incecik belini. Hoştur cilvesi, elmaslı fesi, huriler çadır kurmuş cennetin ayağına. Hoştur cilvesi, Edremit'in gelini kınalamış elini.

0: Ağzına sağlık.
1: Ağzınıza, yüreğinize sağlık. Tazınızla, sözünüzle bizi mest ettiniz. Şimdi güzel sorularımla devam edeceğim. Şiir ve müzik hayatınızda nerede duruyor? Şiir aslında biliyoruz.
2: Evet.

0: müziği bir tık daha böyle solistlik olarak da soruyorum.
1: Evet. Şimdi müzik, yani biz tabii sahne insanıyız birazcık. Böyle daha duygusal oluyor sahne insanı. Ya sanatçının tabii çoğu için genelleme yapmayayım ama birçoğu için böyledir. Mesela bende de öyle. Bizim matematiğimiz zayıftır. Mesela ticaretimiz zayıftır. Ama bir takım duygusal yeteneklerimiz, sezilerimiz daha iyidir, daha ön plandadır. O yüzden biz duyguları güzel yaşarız, güzel anlatırız, güzel ifade ederiz. Ama hani çok para kazanıp zengin olmayı bir türlü beceremeyiz. Yani mesela ömrünün sonuna gelip de multimilyoner veya zengin olabilmiş hiçbir mesela sinema sanatçısı gördünüz mü memlekette? Veya sanatçı yani acayip zengin öldü adam ya falan dediğimiz hiçbir sinema ve televizyon tiyatro sanatçısı yoktur mesela. Çünkü biz hani ticaret için, para için yaşamayız. Biz duygularımızın tatmini için yaşarız. O alkışı duyduk mu orada, bütün salonu alkışladı mı en büyük para odur bizimki.
0: O kadar güzel şeyler öğreniyoruz ve dinliyoruz ki böyle mest olmuş şekilde dinliyoruz gerçekten. Şimdi sorularıma devam ediyorum Burun Efendim. Seni en çok etkileyen sanatçı, en çok etkileyen şarkı nedir?
2: Yani şöyle, öyle ılımlı cevap veremeyeceğim. Çünkü konservatuvardan kalma bir alışkanlık olabilir bu. Biz genelde repertuar üzerinde eser geçtiğimizde her zaman ise o yörenin aşığı, işte mahalli sanatçısı kimse biz ondan geçerdik. Fakat belirli bir süreye kadar mahalli sanatçıyı dinleyemiyorsun. Çünkü işte yörenin verdiği, işte ne bileyim, pek sazla vokal geliyor ve şimdi gençsin, biraz daha işte ne bileyim piyano istiyorsun, altta melodik yürüyüşler olmasını istiyorsun. O yüzden günümüz sanatçılarını dinliyordum. Halk müziği için söylüyorum. Ama her şeyi dinliyorum ben. Her tarz dinliyorum. Beni çok etkileyen bir şey diyemem ama halk müziği benim için çok başka bir yerde. Yani onu okumak, günlük hayatımda çok türkü dinlemiyorum bu arada. Çok okuduğum için olabilir.
0: Biliyorum.
2: Çünkü belirli bir şeyden sonra insanı demoralize edebiliyor, duygusal anlamda
0: Evet.
2: etkileyebiliyor. O yüzden daha günlük şeyler dinliyorum, kendi dinliyorum.
0: Teşekkür ederim.
2: gibi yani. Ama şu çok iyi falan diyebileceğim bir sanatçı ya da müzik türü diyemeyeceğim çünkü her şeyi dinliyorum, herkesi dinliyorum. Dozu.
0: Dozu önemli.
2: Dozu önemli.
0: O zaman senden hangi eseri duyarız şimdi?
2: Aslında
0: Söyle
2: bunu
0: en.
2: yöre yöre okumak istiyordum ama bir tane böyle Azeri okuyayım. Çok türkü fonu değil ama ben biraz türkü gibi okuyayım. Ayrılık diyelim. Fikrimden geceler yatabilirim.
0: Bakalım dayanamayacak
2: Evet.
0: mıyım?

0: Çok uzak yerlere götürüyorsun beni.
1: Teşekkür ederim.
2: Ağzına
1: Teşekkür
2: sağlık.
1: ederim.
2: Evet.
0: Hazır böyle güzel güzel türküler söylerken bir de eğer seni yormazsak o bir şöyle bir hareketli türkü bir alır mıyız?
1: Tabii ki. Beraber mi olsun?
0: Olsun. Tamam.

0: Ağzınıza, yüreğinize sağlık. Gerçekten sazına, sözüne hakimiyetin çok tatlıdır aşağı. Yani seninle gurur duyuyorum.
1: Birader canım benim. Seninle.
2: Ben ikinizle de gurur duyuyorum. Sizler bu yeni neslin örnek iki insanısınız. Hem yaşantısıyla, tarzıyla, yaklaşımıyla, efendim işte güzel alışkanlıklarıyla, tersini söylemek istemiyorum, güzel alışkanlık sahibi olmanızla gerçekten örneklersiniz. Sizin sayılarınız çoğalsın.
1: Teşekkür ederim. Sahnede unutamadığınız bir anı.
2: Sahnede unutamadığımız çok anılar oluyor. Özellikle tabii teknik problemler çok olur bizde bilirsin diyor.
1: Zaten.
2: Teknik problemler çok oluyor. Efendime söyleyeyim. Bir defasında böyle hol hol diyelim birçok büyük bir fuar merkezi 2-3 farklı alanı var. Birinde biri sahneye çıkıyor, birinde diğeri çıkıyor. Birinde bir konferans var, birinde bir konser var. Ben bir gittim, bir girdim içeri. Dediler ki şimdi gitme önce ya çok iyi Uğur abi seni burada çok seviyorlarmış çok güzel size falan falan çok ilgi var sana. Girdim içeri 10 kişi var. Wow. Bozuntuya da hoş geldiniz diyorum nasılsınız diyorum. Onlar da bakıyorlar bana böyle yani bir onlar şaşkın. Ben çok belli etmemeye çalışıyorum. Ondan sonra ben aldım arkadaşlar dedim müziği falan alalım. Ondan sonra müzik gelecek üzerine okuyacağım yarı playback. Filan bekliyorum müzik de gelmiyor filan. Böyle ben müzik gelmeyeceği teknik bir şey var bir lafı uzatıyorum falan filan. Sonra geldi içeriden ya bu yanlış son almışız dediler. Beni orada aldılar. Başka bir yere götürdüler. Ondan sonra bir tanesi geldi dedi ki ya dedi abi seni tebrik ediyorum diye. Karşında sadece
1: Tamam.
2: kız kazandı 10 kişi gördün. Ve hiç bozmadan insanlara gayet sanki o salon doluymuş gibi muhabbeti yapıyorsun. Ya bu iş böyledir. Çünkü bu işe biz başlarken beni en başında belki de en başında bir kişi tanıyordu sadece. 3 kişi tanıyordu. Sonra 5 kişi sevdi. Sonra 10 kişi söyledi. Sonra 100 kişi sevdi. Sonra 1000, 10.000 derken bunlar emekler işte. Hani tırnaklarımla bir yere geldim. Aslında bu. Bizim tırnaklarımızla bir yere gelmemiz aslında sevgi biriktirerek bizler bir ileri geliyoruz. İnsan biriktirerek bir yere geliyoruz.
1: Bunu ben de şahidim her zaman dinleyicilerine de izleyicilerine de çok zarif ve kibar olduğuna dair. Aslında bütün ekip arkadaşlarına da böyle olduğunu biliyorum. O yüzden tabii ki çok tatlı şayan.
0: Zaten merhamet ve o iyi niyet bence her işte o iş ahlakı, o insanın karakteri ona göre, gönlüne göre verdiğini düşünüyorum insanların kalbine göre. Evet, sesinin de çok güzel olduğunu duyduk, işittik. O zaman büyük bir ustadan
2: evet.
1: güzel bir şarkımız var.
2: Ya
1: Söyler miyiz onu?
2: Ferdi Baba'dan bana soru çok severim. İsterseniz onu bir böyle bağıra çağıra bir
1: Tabii
2: okuruz.
1: lütfen.
2: Evet.
1: Lütfen.

Bugün yine her zaman olduğu gibi müzik konuştu. Birbirinden değerli, kıymetli iki tane konuğum vardı. Ayaklarınıza sağlık. Sizi çok seviyorum. İyi de geldiniz. Bütün dinleyicilerimizin gönlünden, kalbinden öperiz. Kendinize iyi bakın. Haftaya görüşmek üzere. Hoşçakalın.

0: taşın üstü.
1: Efendim, Hacı Taşan Usta'nın bizlere mirası Sondur Taşan.
0: Zencereden bakıyor, roman almış okuyor. Kekine yay çalıp.
2: Zamane yarın TRT Müzik'te.
0: Al yârim budan.
3: Oradan kes, buradan kes. Bize bir şey kalmadı.
4: Bizde makas aralığı çok. Her işlemde çok kesinti oluyor.
3: Yok mu bunun bir çaresi?
5: Var. GCM Yatırım.com.tr. Gereksiz kesintiler yok. Minimum makas oranlarıyla pariteleri altın, gümüş...

Okullar açılıyor. Yeni defterler, renkli kalemler ve yepyeni başlangıçlar çocuklarımızı bekliyor. Güvenli bir yolculukla haydi okul alışverişine. Okul alışverişinde ürünlerin görünüşü kadar güvenilir olması da önemlidir. Çocuğunuz için ürün seçerken ürünün yalnızca görünüşüne değil, etiketine de bakın. Ambalaj üzerindeki bilgileri kontrol edin. İmalatçısı veya ithalatçısı belli olan, gerekli uyarı ve işaretleri taşıyan ürünleri tercih edin. Okul alışverişinizi güvenilir satış noktalarından yapın. Olası ürün değişimleri ve haklarınızın korunması için alışveriş belgenizi almayı unutmayın. Çocuklarımızın sağlığı ve güvenliği bilinçli tercihlerimizle korunur. İmalatçısı, ithalatçısı ve zorunlu uyarı ve işaretleri bulunmayan ürünler risk taşıyabilir. Bu ürünleri tercih etmeyin. Sağlığınızı ve sevdiklerinizi riske atmayın. Türkiye Cumhuriyeti Ticaret Bakanlığı, Tüketicinin Korunması ve Piyasa Gözetimi Genel Müdürlüğü.

Efendim çok çok teşekkür ediyoruz. Bir TRT Klasiği, çeyrek asırı aşkın bir süredir devam eden müzik programı, Akşam Sefası programına hoş geldiniz, sefalar getirdiniz efendim. Evet, bizler her hafta olduğu gibi bu haftada sizler için o kadar güzel eserler hazırladık ki umuyorum yine bu akşam buradan giderken çok memnun ayrılacaksınız. Ben öyle düşünüyorum. Ne dersiniz? Kimlerle okuyacağız şarkılarımızı? Birbirinden değerli arkadaşlarım için. Şöyle güçlü bir alkış istiyorum. Ve programımızın vazgeçilmez orkestrası için de şöyle kocaman bir alkış istiyorum. Yine alkışlar devam edecek. Hiç kesmeyelim alkışları. Güzeller güzeli şefimiz, sevgili Komutan Okur. Ve tabii ki yapımda, yayında emeği geçen bütün ekip için şöyle hepimiz kuvvetli bir alkış yapalım. Sözü de fazla uzatmayayım isterseniz, şarkılarımızla devam edelim. Kiminle devam edelim? Sevgili Ömer Faruk Özcan. Şöyle güzel sesinden başlayalım. İyi seyirler efendim.

0: Salut Marin Mutanca.
1: Haftaya aynı gün ve aynı saatte akşam sefasında buluşmak dileğiyle. Hoşçakalın efendim.

0: Efendim, TRT Müzik ekranlarından gönül dolusu selamlar, sevgiler. Sazın, sözün, gönlün ustası Erol Parlak Hocam'la birlikte sizlerin kalbinden, bizlerin kalbine, yüreklerden akan o gürül gürül güzel türkülerimizle yüreklerinize, evlerinize misafir olmaya geldik. Aşk Özünden programımız başlıyor hocam. Nasılsınız?
1: Evet, sevgili Deniz, öncelikle sesine, nefesine, gönlüne sağlık bu güzel icra için. Yine TRT Müzik izleyicilerinin, kıymetli izleyicilerimizin gönül kapılarını aralamak üzere

0: Biz de gönlümüzde birikenleri onlarla paylaşmak üzere karşılarındayız. Bugün de onlar için çok kıymetli, birbirinden güzel eserler hazırladık. Deyişlerimiz var, nefesler var, türküler var, oyun ezgileri var. Hepsi birbirinden güzel.
1: Gönlümüz coşkun, kalbimiz dopdolu hocam. Sırada Aşık Mücrimi'den bir türkü söyleyeceksiniz.
0: Evet.
1: Derdi bana veren yardır, merhem edip saran da yine o, diyor Aşık
0: Evet.
1: Mücrimi.
0: Sevgili Deniz, programımızın bence kıymetli taraflarından bir tanesi de böyle bu türkülerin arka planındaki üretken insanları, o yürek atan yürekleri, emekleri, çabaları biraz böyle dile getirmek. Aşık Mücrimi deyişlerini çokça dinliyoruz, çokça
1: Evet,
0: çalıp
1: kimdir Aşık
0: söylüyoruz.
1: Mücrim?
0: Ama Aşık Mücrimi hakkında pek bir fikrimiz yok. En azından biz burada küçük bilgiler aktararak dinlediğimiz eserin kaynakları hakkında da fikir vermiş olabiliriz. Aşık Mücrimi benim edindiğim bilgilere göre 1882 yılında Malatya Doğanşehir'in Karaterzi'de doğmuş. Asıl adı Mehmet Özbozok. Ve mutasavvıf bir halk ozanı. Halk arasında Çolak Dede lakabıyla da biliniyor. 1970 yılında Gaziantep'in Nurdağ Sakçagözü'nde vefat ediyor. Kendisine has bir söyleyiş tarzı var. Şiir tarzı da kendisine has. Ürettiği eserler çokça ve halkımızın diline, gönlüne yer etmiş. İşte biz bugün de programımızda bundan bir tanesini seslendireceğiz. Gel tabip sorma derdimi.
1: Sevgi, saygı, özlemle, rahmetle anıyoruz Aşık
0: Mücrimi.
1: Mücrimi'yi. Can Hocam buyurun.

0: Ah hocam, yüreğinize sağlık. Aşk öyle bir derttir ki
1: Evet.
0: ne hekim anlar ne de ilacı vardır.
1: Aşık Mücrimi'ye rahmet olsun.
0: Rahmet
1: Ne
0: olsun.
1: güzel söylemiş. Biz de paylaştık
0: Ne
1: bugün.
0: güzel paylaştınız hocam.
1: Sağ olsun.
0: Sevdanın izinde yürümeye devam ediyoruz. Ben de bir
1: Evet.
0: Sivas Divriği türküsü okuyacağım. Hüseyin Özkan'dan. Sevip de kavuşamayanların türküsü. Hem sevdalısına, sevdiğine hayranlığını dile getiriyor. Hem de böyle bir sitem ediyor.
1: Evet.
0: Male male diyeceğiz. Haydi
1: Peki.
0: bakalım.

0: Sesine, diline, gönlüne sağlık
1: Çok teşekkür
0: Deniz. Ne
1: ederim
0: güzel
1: hocam.
0: oldu.
1: Hocam sağ olun.
0: Sağ olsun
1: Bazı
0: arkadaşlarımız.
1: sevdalar vardır. Dokunamazsın, sarılamazsın ama içinde bir türkü olur. Yıllar yılı
0: Evet.
1: akar gider işte
0: Bu da öyle
1: böyle.
0: güzel bir türkü. Arkadaşlarımızın da eline emeklerine sağlık hepsinin.
1: Evet, hepsine
0: Çok
1: çok
0: güzel
1: teşekkür
0: oldu.
1: ediyoruz. Hocam, müsaade ederseniz ben yine sizin yazmış olduğunuz bir şiiri okumak istiyorum. Çok
0: Elbette.
1: hepsi çok güzel, birbirinden güzel de ben bir tanesini çok sevdim şöyle. Evet, türküler dolusu şiirinizi okumak istiyorum ama işte biraz gözlerle ilgili problem var. Aslında yaşım 39 varım, 40 yokum ama
0: Evet.
1: gözlerde birazcık böyle bir sıkıntı oldu hocam. Evet, müsaadenizle. Bir fon alabilir miyim arkadaşlar? Türküler dolusu. Türküler söyleriz nice bin yıldır. Söyler gideriz türküler dolusu. Gönlümüzü insanlığın yoluna bağlar gideriz türküler dolusu. Aşkın dili türkülerin özünde, gizlenmiştir manasında, sözünde. Yunus gibi deryaların izinde çağlar gideriz türküler dolusu. Türkülerde bin bir çeşit varlık var. Beraberlik, düzenlik var, dirlik var. Kardeşlik var, eşitlik var, birlik var. Sağlar gideriz türküler dolusu. Pervaneyim, türkü ekmeğim, aşım. Hem canım cananım, hem can yoldaşım. Yüreğimde sızım, gözümde yaşım. Ağlar giderim türküler dolusu. Hocam yüreğinize sağlık.
0: Senin de diline sağlık.
1: Teşekkür ederim. Sürçülisan ettiysem affola.
0: Estağfurullah. Yok, ne demek?
1: Evet. Sırada yine sözü müziği size ait olan bir eser var. Yaralı Dağlar.
0: Evet.
1: Can bunun bir hikayesi var mı? Bir anısı?
0: Ya hikaye hepimizin hikayesi.

0: Hesi. Yani hepimiz bu toprakların çocuklarıyız. Aynı şeyleri yaşıyoruz. Hepimiz aynı noktadayız.
1: Evet.
0: Aşağı yukarı başımıza gelenler de bir sevdalarımız da benzer ifadede. Orada da bir sevda ayrılık türküsü bu. Zamanında yazmıştım öyle. Sonradan havalandırdık.
1: Ne güzel.
0: Bir
1: O
0: esere
1: zaman
0: dönüştü.
1: o güzel
0: Bir
1: sesinizden
0: eksik
1: dinleyelim.
0: olma. Çok teşekkür ederim. Sağ olasın. Şu diğer sazımı almak durumundayım. Üslup olarak onunla
1: Bu divan
0: yakışıyor.
1: bağlama değil mi hocam?
0: Divan altı diyoruz. Tam divan da değil.

0: Nefesinize sağlık, sesinize sağlık hocam. Yaralı
1: Eyvallah.
0: gönüllere şifa, sessiz
1: Eyvallah.
0: dağlara nefes oldunuz.
1: Eyvallah.
0: Efendim, Aşk Gözünden programındasınız. Sevdanın izinde yürümeye devam ediyoruz. Şimdi sırada Nurettin Rençber'e ait sözümüzü. Bir dileğim var senden. Haydi bakalım, sevdanın yüküne ortak olun. Beraber söyleyelim.

0: Sesine, diline, gönlüne sağlık Deniz.
1: Çok teşekkür ederim.
0: Ne kadar
1: ederim
0: güzel bir canım. Eser.
1: Çok, çok güzel değil mi? Hoş, çok, söz evet, müzik çok Nurettin Rençber. Ben de duyar duymaz sevdalandım bu türküye. Şu diyor ya, sevenleri ayıran mar. Orada var diyor birçoğu. Ona da bir açıklık getirmek istiyorum. Mar eski dilde
0: yılan,
1: yılan demek. Evet. Şimdi sırada Afyon Emirdağ.
0: Evet.
1: Türkümüz var hocam. Ali Ercan, Fakı Eder.
0: Fakı Eder.
1: Eder. Evet. Ay, çok özür diliyorum. Evet. Bunlar önemli. Emirdağ'a gideceğiz. Sizin
0: bu
1: sesinizden
0: türkü,
1: dinleyeceğiz. Buyurun hocam.
0: Hem birkaç şeyi var, varyantı var. Bir tanesi işte bu meşeler güvermiş olan. Bir tanesi de bu Emirdağ birbirine olalı. Bunun iki varyantı var. Bir tanesi de Ali Ercan Usta'nın okuduğu, onun yorumuyla olan gelen. Ben Belçika'ya gittiğimde orada Fakı Eder Usta'yla da tanıştık. İkinci dörtlüğünü orada edinmiştim kendisinden. Çok da güzel bir dörtlük olarak türkünün içerisinde yer aldı. Onu seslendireyim ben.
1: Lütfen, müsaadenizle. Buyurun hocam, lütfen.
0: Birlikte çalar mıyız arkadaşlar?

0: Yüreğinize sağlık hocam. Sevenler
1: Teşekkür ederim.
0: kavuşsun, yollar açılsın, gelinlerin burnu
1: Evet.
0: büyümesin. Hocam biraz hareketlenelim mi?
1: Evet, ne
0: Şöyle
1: güzel.
0: Trakya'ya
1: Olur.
0: doğru gidelim.
1: İyi olur, evet.
0: Eyüp Can Sezer kaynak. Evet, hadi şimdi Meriç'in azgın sularında kaybolalım hep beraber. Babuba.

0: Sesine, diline, gönlüne sağlık. Sevgili Deniz, ne güzel oldu. Arkadaşlarımızın eline sağlık.
1: Eyvallah hocam.
0: Sevgili
1: Teşekkür
0: Buğra
1: ederim.
0: Solo için teşekkürler. Ve Hüseyin Özdoğan, emeklerinize sağlık.
1: Hocam, eğer müsaade ederseniz ben bir şiir daha okumak istiyorum.
0: Evet.
1: Aşık Sıtkı
0: Elbette.
1: Eminoğlu'ndan. Çok
0: Evet.
1: güzel bir şiir. Sizden bir fon rica edeceğim.

Tabip neşter vurma gönül yarama. Kapat üzerini, sar gizli kalsın. Zahmet edip boşa ilaç arama. Fark eden olmasın, dur gizli kalsın. Yaradanım hoş yaratmış cismini. Gönlümün köşküne astım resmini. Sayıkladım durdum yarın ismini. Allah'ın seversen sil gizli kalsın. Sevdiğimi söyle, durma koş götür. Mektup yazamadım, zarfı boş götür. Gözlerimden birkaç damla yaş götür. Götür sevdiğime.

0: ver gizli kalsın. Sevdasını çektim, çile demedim. Bülbüle demedim, güle demedim. Kalbimde sakladım, ele demedim. Bırak gönlümdeki yar gizli kalsın. Eminoğlu sevda yaşattım serde. Can dayanmaz aşk denilen bu derde. Senden sorar ise mezarı nerede? Onu da söyleme, yer gizli kalsın.
1: Evet, senin diline gönlüne sağlık. Aşık Sıtkı Eminoğlu'nun da ruhuna sağlık. Bu ne kadar güzel diceler bizlere armağan etmiş. Var olsun.
0: Var olsun. Şimdi sırada bir garip bülbülün hikayesi var. Ova garibi. Giresun'a gideceğiz. Kaynak Mehmet Üstün, Halim Giresunoğlu.
1: Giresunluoğlu.
0: Giresunluoğlu. Evet. Derleyen TRT.
1: Evet.
0: Bana bozlak gibi geliyor bu eser hocam.
1: Değil. Orada var. Yani zaten Giresun aslında böyle kemençe ağırlıklı gibi durur ama Giresun'da saz kültürü de çok yüksektir. Doğal olarak saz kültürünün içerisinde benzeşen bu Türkmen karakterli ezgiler var. Fakat bu eser çok hani nadide bir inci tanesi gibi. Bir ikincisi yok bunun.
0: Evet, evet. Giresun, yani sanki Giresun değilmiş gibi geldi bana çok, genelde Karadeniz türküleri.
1: Tek başına böyle minhasır çok güzel bir eser. Zamanında ustalar bize bırakmışlar. Biz de yorumlamaya çalışıyoruz.
0: O zaman o güzel sesinizden dinleyelim
1: hocam. Teşekkürler, sağ olasın. Arkadaşlar birlikte seslendirelim dilerseniz.

0: Eyvallah hocam, ne güzel söylediniz.
1: Selamlar, teşekkür ederim.
0: Yüreğimizin sustuklarını türküler dillendiriyor. İyi ki türkülerimiz var.
1: Evet.
0: Aşk Gözünden programındayız. Sevda izinde yürüyoruz. Şimdi bir İstanbul türküsü okumak istiyorum sırada.
1: Evet.
0: İstanbul, Nuri Halil Poyraz kaynak, derleyen Muzaffer Sarı Sözen.
1: Evet.
0: Sendeki kaşlar bende de olaydı.

0: Evet, dizine sağlık. Gönlüne
1: Teşekkür
0: sağlık
1: ederim
0: arkadaşlar.
1: hocam.
0: Elinize sağlık. Ne kadar güzel, dinamik,
1: Dinamik,
0: hoş,
1: hareketli bir eser
0: güzel bir eser oldu,
1: hakikaten.
0: evet.
1: Sırada yine sizin o muhteşem eserlerinizden biri.

0: var ve çok güzel mesajlar veriyor. İnsan olmanın özü aslında sevgi, saygı, hoşgörü efendim. Söz müzik Erol Parlak.
1: Evet. Ya söz müzik bizim gibi diyoruz ama aslında bunlar bizim ortak kültürümüz. Yani Anadolu irfanının işte temeline oturduğu üç tane düstur. Sevgi, saygı, hoşgörü. Bunların farklı dillerde farklı ifadeleri var. Biz de böyle ifade etmeye çalıştık. Bunu arkadaşlarımızla birlikte seslendirelim olmasa.
0: Lütfen hocam.
1: Tamam.

0: Yüreğinize sağlık
1: Tamam,
0: hocam.
1: teşekkür
0: Ne
1: ederim.
0: güzel. Sevgiyle bakabilmek, saygıyla yaklaşabilmek,
1: Hoşgörü
0: hoşgörüyle.
1: duyabilmek, evet.
0: Evet, bunlar çok önemli şeyler. Bunun üçü oldu mu türküler de bitmez, dostluk da bitmez.
1: Evet.
0: Hocam, şimdi beraber okuyabileceğimiz bir eser var sırada. Tekrar, Nalın Dilber.

0: Evet, Sözler Karaca olan müzik Musa
1: Musa
0: Eroğlu.
1: Eroğlu ustamızın. Ben eşlik edeyim mi sana?
0: Ben size eşlik edeyim hocam, siz
1: İstanbul'da.
0: okuyun.

0: Ne güzel oldu, değil mi?
1: Vallahi çok güzel
0: Arkadaşlar
1: oldu
0: ellerinize
1: hocam.
0: sağlık sizlerin de. Ne güzel bir
1: Çok
0: paylaşım
1: güzel
0: oldu.
1: oldu vallahi. Benim çok sevdiğim bir eser zaten.
0: Karacaoğlan'a rahmetler olsun. Musa Eroğlu hocamıza da buradan sevgilerimizi, saygılarımızı
1: Evet.
0: iletiyoruz.
1: Hocam programımızın sonuna geldik. Söyleyecekleriniz varsa buyurun lütfen.
0: Evet, umarım gönüllere dokunmuşuzdur. Gönüllere bir nebze olsun, bir ferahlık, güzellik aktarabilmişizdir. Ne mutlu bize o halde. Ben sevgilerimi, saygılarımı iletiyorum. Bir başka programda buluşmak dileğiyle diyorum.
1: Ben de aynı şekilde her şey gönlünüzce olsun dostlar. Bir sonraki programda sağlıkla, sevgiyle, aşkla tekrar buluşmak dileğiyle. Şimdi Diyarbakır'a gideceğiz. Celal Güzel Ses'ten Karanfil Eker Misin? Canan'ın türküsünü söyleyeceğiz. Buyurun hocam.

0: kesin gelecek. Hadi be.
1: Çok yaklaştık.
2: Az kaldı hissi beynin ödül mekanizmasını doğrudan uyarır. Bağımlılık bu duyguyla başlar. Kazanmaya yaklaşma inancı tam bir yanılsamadır. Aslında her bir tur birbirinden bağımsızdır.
3: Bak Hüseyin, şansın döndü sonunda.
2: Bu küçük kazançlar tesadüf değildir. Bırakmaman için verilir.
3: Daha çok kazanacaksın.
2: Kazandım dediğin an aslında büyük kayıpların ilk adımıdır.
4: Bütün birikimimizi kaybettim. Kazanmam lazım. Ek hesaptan çekip devam etmeliyim.
0: Kazanacağım.
5: Bir el daha.
4: Şimdi bırakamam.
2: Hayat oyun değildir. Hayatınla kumar oynama.
6: Beşiği çamdan yuvarlanıverdi damdan. Keşke sevmez olaydım, usandırdı bu candan.
7: Bugünkü konuklarımızdan biri de saygıdeğer Kamil Avalıoğlu.

0: İnsanlar şaşırıyorlar. Ben sahnede bambaşka bir hale bürünüyorum. Çünkü zaten normal hayatta öyle olsam yani
1: sahneye bir şey kalmayacak.
0: Sahneye bir şey kalmayacak. Evet. Yani onları da gizliyoruz. Yani sahneye dönüyoruz.

Çok teşekkür ediyoruz efendim. Değerli şefimiz Baki Kemancı ve yönetimindeki çok değerli sasanatçısı arkadaşlarıma teşekkür ediyorum. Merhabalar efendim. Yine bir hoş seda gününde sizlerle buluşmuş olmaktan mutluluk duyuyoruz. Ekranları başındaki çok değerli TRT müzik izleyenleri bu geceye bir hoş seda bırakmak için huzurlarınızdayız efendim. Hepinize saygıyla, sevgiyle, en güzel duygularımızla selamlıyoruz. Yine bugün bir hoş sedada çok değerli bir konuğu sizlerle buluşturmak istiyoruz. Muhteşem sesiyle efendim, kendine özgü tavrıyla, o harika şarkılarıyla çok değerli bir solist ve benim çok çok sevgili konservatuvar yıllarından dostum, bizi kırmadı bu akşam bir hoş sedaya konuk oldu. Evet, davet etmek istiyorum efendim. Ümit Yaşar bizlerle.

0: Nasıl güzel bir yorum efendim.
1: Çok teşekkür ederim.
0: Sevgili Ümit'ciğim. Ne iyiyettin, hoş geldin.
1: Çok teşekkür ederim, hoş bulduk.
0: Efendim biz her ne kadar aynı camiada da olsak, tabii okul yıllarından sonra herkes farklı branşlarda devam etti. Bizler TRT'de, sevgili Ümit'ciğim de.
1: Sahne koştum.
0: Evet, sahnelerde. Ama ne güzel ki çok burada buluştuk. Oldum. Ben çok teşekkür ediyorum.
1: Yıllar sonra için. Okulun haricinde, konservatuvarın haricinde başka bir platformda yan yana gelmek, meşk yapmak benim için büyük bir şeref. Çok mutlu oldum.
0: Şeref bize dahil. Canımsın vallahi. Hoş geldin. İyi ki
1: hep
0: geldin.
1: Hep izliyoruz, hep gözlüyoruz zaten.
0: Çok teşekkür ediyorum.
1: Çok dostumuzla beraber hep biliyorsun haberleşiyoruz
0: evet,
1: bir şekilde.
0: Evet, çok da
1: ama.
0: Selamlar getirdim sana.
1: Öyle mi?
0: Sohbet edeceğiz ama
1: tamam.
0: O güzel sesinden hemen bir tane daha dinleyebilir
1: tamam,
0: miyiz?
1: Tamam, seve
0: keyifle.
1: Seve seve hemen.
0: Bit yaşar canımsın. Sizlerle efendim.

0: Çok teşekkür ediyorum değerli şefime ve sevgili arkadaşlarıma. Evet, muhteşem.
1: Fedacığım, ha.
0: Senin sesinden öyle güzel bir tınısı var ki sesini. Sen neydi üflüyordun okulda? Hala devam mı bilmiyorum.
1: Neyi? Bir daha söyler misin?
0: Ne üflerdin okulda?
1: Aynen, devam devam.
0: Sesinin tınısını da ben bir neye benzetiyorum, biliyor musun?
1: Ha, canım,
0: söyleyen oldu mu?
1: Yani enstrümanla kaynaştığın zaman zaman içinde enstrümanla bütünleşiyorsun. Bazen yorumlarında, tarzında o anlamda, uslupta okuyorsun. Yani bu genelde öyledir ya biraz da.
0: Enstrüman çalanlar zaten okuyucu olduklarında hançereler çok değişik oluyor. Diğer, yani çalmayan solistlere göre daha farklı bir işleyişi var ama senin o sesinin buğusunu ben sazınla da çok örtüştürüyorum.
1: Şimdi aslında şöyle bir şey. Bir solistin enstrümanist olması çok büyük avantaj. Yani hem enstrüman çalıp hem söylemek ayrı bir meziyet ve onunla bütünleştiğin zaman tabii o işte glissandolar, o benim o kaydırmalar, böyle neyin vermiş olduğu bir şey var yani. O
0: Allah
1: otunu
0: Allah.
1: Öyle büyüdük ki. Işte
0: devam
1: işte
0: mı saza, devam mı?
1: Hala sahnede ben sahne performanslarımda ne üflüyorum.
0: Çok güzel.
1: Birçok şarkıda. Böyle bir şeyimiz var. Bırakamam, böyle şansım yok. Yani,
0: tabii, hem unutmamış oluyorsun.
1: Tabii kesin. Evde de bazen böyle bir haşır neşelik oluyor. Böyle elime evet. Alıyorum, neyi üflüyorum. Yani çok seviyorum ben. Çünkü sazıma aşık bir adamım. O konuda
0: ne güzel.
1: Şeyin,
0: aman aman bırakma. Yok, çok da bırakma. Çok da yakışıyor sazın sana zaten. Sevgili Ümit'ciğim, az önce bir doktor dedik. Yani doktoru çok kişiden ben dinledim ama senden bir başka geliyor
1: klasikleşti
0: sanki.
1: Klasikleşti şarkı. Bir de enteresan bir şey. Şu an, geçen çok değerli bir dostumuzla sohbet ediyorduk. Dedi ki hakikaten doktor şarkısı bayağı bildiğim klasik literatürüne girdi. Her yerde, her şekilde, yarışmalar olsun.
0: Seniyor değil
1: bir yerde
0: mi?
1: Doktor okumaya başlandı.
0: Evet.
1: Doktoru da sevdiren tabii Bayram Şamplar. Buradan değerli hocamıza da selamlar olsun. Onun da emeğine, kalemine sağlık. Ben de bayağı bir gündeme geldi. Doktor şarkısı.
0: Zor bir eser aslında.
1: Çok.
0: Yani ve senin hançeren o kadar müsait ki buna. Her yerde de isteniyor. Artık senin marş gibi oldu. Biz de istesek okur musun acaba?
1: Başım üstüne, seve seve.
0: O zaman
1: hemen,
0: biz keyifle
1: hemen.
0: Doktoru dinlemek
1: tamam,
0: istiyoruz.
1: Tamam, seve seve. Hocam.

0: Bravo.
1: Çok teşekkür
0: Sen
1: ederim.
0: Sen bizi ne yaptın?
1: Baki hocam varken, üstadları varken söylememe şansı var mı?
0: Ah, çok muhteşemdi.
1: Çok teşekkür ederim.
0: Ne seslerimiz var, ne yeteneklerimiz var. Allah sesine sağlık versin.
1: Cümlemizin
0: ömrüne
1: inşallah
0: bereket versin.
1: Kurban olur.
0: Uzun
1: çok
0: ömürlerle inşallah bu sahnelerde bol bol şakı biz
1: hep
0: de
1: beraber,
0: bol bol dinleyelim
1: hep
0: inşallah.
1: İnşallah. Hep
0: çok
1: beraber.
0: Muhteşemdi değil
1: Canımsın,
0: mi efendim?
1: Çok teşekkür ederim.
0: Hadi ben de şöyle biraz minik hareketleneyim
1: hadi
0: mi
1: bakalım.
0: Ne dersin Ümit'ciğim? Söyleyin tamam, yıldızlar, sevgilim, nerede? Beklerim.

0: Çok teşekkür ediyoruz. Size bravo sevgili şefim Baki Kemancı. Alkışlıyorum bravo, yürekten.
1: Baki abim. Ne güzel eserler hakikaten.
0: Çok, hepsi çok güzel. Sen aynen doktoru öyle söylerken bir şarkı daha var senden. Hepsini çok güzel söylüyorsun ama bir çok şarkı daha var senden. Çok sevdiğim. Sanıyorum o senin çıkış yaptığın şarkılardan biriydi değil
1: hangisi
0: mi?
1: Hangisi?
0: Ateşlerde Yanacağım.
1: Oo, evet tabii ilk.
0: Bugün
1: ilk
0: repertuarda yok sanırım.
1: Yok ama.
0: Ay bir okur musun ne güzel.
1: Keşke haberim önce tabii ki yani hocamda da vardı sıkıntı.
0: Şöyle bir Ateşlerde Yanacağım yapsak mı minicik bir?
1: O zaman
0: ben
1: bir
0: böyle doğaçlama çok
1: sana
0: yapıyorum galiba özür
1: hocam,
0: diliyorum.
1: Hocam La Minör alma şansın var mı?

0: Gönül almacı oldu.
1: Çok güzel gönlümüzü aldın gerçekten. Muhteşem. Çok çok güzel bir şarkı. Bu da bu senin ilk çıkış şarkın.
0: Yani... İlk çıkış şarkı. 97-98 senesinde. Tabii tabii. Barış Engürlü çok değerli kardeşimin bestesi. Biz hatta şöyle bir anısı var şarkının. Biz o sene albüm bitirmiştik aslında. Albüm bitmişti. Fakat bir şarkı eksikti. Bizim hayalimizde bir şarkı var. Onu bulmamız lazım. Yani lokomotif şarkıyı böyle bir kafamızda oturtturamadık aslında. Sonra o zaman içerisinde bir telefon geldi. Yine müzisyen değerli kardeşlerimizden. Ya dedi stüdyoya gelir misiniz? Bir şarkı var elimin altında. Dinlemeniz lazım bu şarkıyı diye. Hiç heyecanla böyle koşturduk gittik bak falan. Bu şarkıyı dinlediğimiz anda dedik ki tamam bulduk bu şarkıyı. Yani,
1: kısmette
0: bulduk.
1: Öte yol yokmuş.
0: Bunala kadar da 6 ay falan albüm bekletildi yani. Hani çıkartmadık da albümü. Sonrasında ateşleneceğim arkasına doktor. 97-98.
1: Sonra
0: güzel senelerdi.
1: Devam ettiriz.
0: Aynen öyle. Aynen
1: gerçekten öyle. O senin canım kısmetinmiş ve orada seni bekliyormuş. Ve belki de kaderini değiştiren bir kısmet olmuş bu.
0: Aynen öyle.
1: Yine biz o güzel sesinden güzel bir eserle devam edelim mi?
0: Seve seve. Neler var neler yok bakalım.
1: Keyifle dinliyoruz o zaman.
0: Hadi bakalım. Teşekkür ederim.

0: Biz burada öldük galiba.
1: Ya çok seviyorum Nesir. O yüzden çok böyle güzel, okumaya çok istiyorum.
0: Efendim nasıl muhteşem bir ses. O nasıl çok çıkışlar, o perdelere dokunuşlar muazzam.
1: Gürüm olurum. Çok teşekkürler.
0: Çok güzeldi Ümitciğim. Biz doyamıyoruz yani. Bu program bitmesin. Doyamıyorum. Ben şöyle biraz hareketli gideyim hadi, de İstanbul'un semtlerine dolaşalım mı efendim şöyle?
1: Hadi dolaşalım.
0: Sevgili şefim, İstanbul'un semtlerine şöyle dolaşalım mı beraber? Hadi o zaman. Kız sen İstanbul'un neresindensin diyoruz o zaman. Buyurun.

0: Efendim çok değerli izleyenlerimiz, biz burada çok keyif aldık. Umuyorum sizler de ekranlarınızın başında aynı keyfi yaşamışsınızdır diye ümit ediyoruz. Tekrar ben sevgili konuğum ve sevgili dostuma çok çok çok teşekkür ediyorum.
1: Ben teşekkür ederim.
0: Yine bir hoş sedada haftaya görüşmek üzere efendim. Sevgiyle kalın, hoşça kalın.

Bugün bir akademisyen, aynı zamanda çok iyi çalıp söyleyen İTÜ Türk Musikisi Devlet Konservatuarı doçent doktor Erhan Uslu konuğum.

Şu güzelliğe bakar mısınız? Şu zarafete. Bestecilerin en derin duygularını sese dönüştürüp kalbimize aktaran bu güzel sazın adı cello. Çoğumuz onu violonsel olarak da tanıyoruz. Yaylı sazlar ailesinin bir üyesi olan cello, kardeşleri keman, viola ve kontrbasla birlikte orkestraların vazgeçilmez seslerinden biridir. Görünüş olarak kemana benzetilse de aslında kontrbasa daha çok benzer. Kemana göre daha uzun ve bas seslidir. Kontrbasa göre ise daha kısa ve tiz seslidir. Cello'nun yayı da kontrbas yayından daha uzun, keman yayından daha kısadır. Onu biraz daha yakından tanıyalım. Boyu yaklaşık 120 santim, eni ise yaklaşık 40 santim olan cello'nun gövdesi, üst tabla, arka tabla ve yanlıklardan oluşur. Üst tablada ses eşiğinin iki yanında bulunan F delikleri, içeride oluşan tınıyı dışarı verir. Teller, bir ucu gövdeye bağlı kuyrukla salyangoz üzerinde bulunan burgu kutusundaki burgulara takılır. Burgulardan tellerin gerginliği ayarlanır. Tel takacağı üzerinde yer alan fixler, daha ince akort yapmak içindir. En altında bulunan pik adlı metal, cello'nun ayakta durmasını sağlar ve kaymasını engeller. Cello'nun telleri, kalından inceye doğru do, sol, re, la seslerine akortludur. Çalgının kalın sesli karakterinden dolayı notası fa anahtarı üzerinde yazılır. Cello çalmak için kullanılan yaya arşe denir. Kullanım süresi ve ses kalitesi bakımından doğal at kılı tercih edilir. Biraz da geçmişe doğru gidelim. Cello ilk defa 16. yüzyılda Fransa'da ortaya çıkmıştır. Dönemin en ünlü lütiyelerinden Andrea Amati, cello'yu ilk yapan kişi olarak kabul edilir. Fransa Kralı 4. Charles'ın siparişi üzerine yaptığı Kral adlı cello, günümüze kadar ulaşmış en eski cellodur. Cello, başlangıçta orkestralarda bas partisyonları çalan bir eşlik saz olarak kullanıldı. Hüzünlü sesi, yas tutanların duygularını en iyi şekilde yansıttığından, kısa zamanda cenaze törenlerinin de vazgeçilmez oldu. 17. yüzyılda violoncino, violonzino, violonzello ve violoncello gibi isimlerle anıldı. 18. yüzyılda adı iyice kısaldı ve cello adıyla yaygınlaştı. Artık sadece orkestrada bas sesleri çalan bir eşlik sazı değildi. Bach, Beethoven, Brahms, Schumann, Dvorak, Saint-Saëns, Elgar, Shostakovich gibi müzisyenlerin sadece onun için yazdıkları konçertolarla cello artık solo olarak da sahnedeydi. 19. yüzyıla gelindiğinde cello Osmanlı İmparatorluğu'na da ulaşmıştı. Bu yüzyılda başlayan batılılaşma sürecinde 20'li yaşlarında genç bir müzisyen cello ile tanışarak onu Türk makam müziğinde kullanmaya başladı. Türk müziğinin dahisi unvanıyla anılan bu müzisyen Tamburi Cemil Bey'di. Başlangıcından bugüne batıdan doğuya binlerce eserde hayat bulan cello eşsiz sesiyle duygularımızı yansıtmaya ve yaşamaya devam ediyor.